0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

Give the Lord a shout.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.
3: Come on and clap your hands and give God glory. For he is worthy of all the glory and worthy of all the honor. There is none like.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Radio Light.
1: 103.6.
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Hoş geldiniz değerli dinleyicilerim. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Başka bir dünyanın kapılarını aralamak aslında gayet mümkün. Hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak, biraz farkındalık oluşturarak ve denge sağlayarak bambaşka dünyaların kapılarını aralayabileceğimizi göstermeye çalışan bir kişisel gelişim programındasınız. Her seferinde diyoruz gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler. Tekrar tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Bugünkü konumuz biraz hüzünlü. Bugünkü konumuz herkesin bu aralar üzerinde çok konuştuğu, nasıl başa çıkarız, nasıl farkına varırız, bunların her yerde konuşulduğu bir konu. Nedir konumuz?
1: Konumuz depresyon belirtileri ve başa çıkma yolları.
0: Evet. Aslında normalde belirtilerinden kastımız tabii ki işte böyle kendini çok üzgün hisseden, içinden bir şey yapmak gelmeyen herkes diyor ben depresyondayım ve bakıyoruz işte bunun majör depresyonu var vesaire. Hayatla bağlarımız kesiliyor. Bu durumda evet diyebiliyoruz ben depresyondayım ve tabii ki de gidip uzmanlara danışılıyor vesaire. Ama bir de şöyle bir şey var. Genelde pedagojik formasyon alırken size depresyonun gizli belirtileri öğretilir. Çünkü bazen strese o kadar alışıyoruz ki aslında depresyonda olduğumuzu fark etmiyoruz bile. Çünkü artık o olumsuzluk bizim normalimiz haline geliyor. Dolayısıyla hayatımızda bazı olağan dışı şeyler oluyor ama onu kendi normalimiz sanıyoruz. Bugün öncelikle bu belirtiler üzerine konuşacağız ama tabii ki de Gamze o müthiş girişlerinden birini bir yapsın bakalım.
1: Evet, sürekli olarak stresten ve depresyondan söz ediyoruz. Evet, bazen depresyonun herkes tarafından fark edilen belirtileri oluyor ama bazen de gizli belirtileri de olabiliyor. Bugün bizden gizlenmeye çalışan depresyon belirtilerine ve bunlarla nasıl başa çıkabileceğimize bakacağız.
0: Evet, mantıklı. Tabii ki belirtilerle yani semptomları iyileştirmekten söz etmiyoruz, kendimizi iyileştirmekten söz ediyoruz. Dolayısıyla hep holistik kavramından hani bütüncüllükten bahsediyoruz ya, tabii ki de depresyonla başa çıkmak için öncelikle bu bütüncül bakış açısına sahip olmak lazım. Ama bakalım adım adım gidelim. Neticede bakıp geri dönüp şöyle baktığımızda hayatımızda fark edeceğiz. Aa şu dönemde aslında ben de depresyonda mıydım acaba diye. Bazen kendi kendine bir şeyler oluyor sonra kendi kendine iyileşiyor diye düşünüyoruz. Bazen bazı şeyleri farkına varmadan doğru bir şekilde çözebiliyoruz.
1: Evet.
0: Aslında düşünmüyoruz. Evet şunu mu yapalım bunu mu yapalım bakın şu iyi geliyormuş diye düşünmüyoruz ama tesadüfen diyelim aslında güdüsel olarak zihnimizde onun doğru yöntemi bir şekilde var ve buraya kendiliğimizden yönlenebiliyoruz. Bazen de böyle olmuyor. Bakalım Gamze'nin çılgın sorularıyla bir başlayalım. Ondan sonra teker teker bu gizli belirtilere bakalım. Sonra da nasıl başa çıkabiliriz beraber konuşalım.
1: Hiç depresyonda olduğunu hissettiğin zamanlar oldu mu?
0: Oldu tabii ki. Yani pek çok kez oldu. Bunların bazıları gerçekten çok bariz şekilde ortadaydı. Bazılarını da sonradan fark ettim o dönem neden öyle davrandığımı. Daha büyük olanları aslında çözmek daha kolay oluyor. Daha doğrusu şöyle, eğer büyük bir depresyonunuz varsa, daha doğrusu gerçekten bir ruhsal sorunla cebelleşiyorsanız, haliyle bir uzmana danışma ihtiyacınız daha kolay belirleniyor. Yani böyle belirgin bir ihtiyaç söz konusu olduğunda çözümü de daha belirgin bir şekilde geliyor tabii ki. Diğerleri daha zor. Çünkü birden böyle bir şeyler oluyor, o bir şeyler niye oluyor anlamıyoruz. O zaman da işte adını koyabilmek çok önemli. Aa bende şu şu şu belirtiler var demek ki bu bir depresyon başlangıcı olabilir. Böyle olduğum zamanlarda artık kendime söylemeye başladım. Evet ben depresyondayım. Şunları şunları yaparsam bana iyi gelecek. Ve bu şekilde ilerledim. Senin hiç oldu mu böyle dönemlerin?
1: Evet oldu. Aslında bunun kötü bir şey olduğunu yani tabii ki kötü bir şey. O süreçte tabii ki kötü bir şey ama aslında bedenimizin bize sinyal verdiği bir durum. Yani orada bize bir uyarı yapıyor. Ben bununla baş etmekte zorlanıyorum. Birazcık kendine gel, farkına var demek istiyor aslında. Hı hı. O yüzden bunları fark edip de üzerine neler yapabileceğimizi konuşup belki size biraz yararlı olabileceğimiz güzel bir konu olacak diye düşünüyoruz. Çünkü bizim için biz fark ettiğimizde gerçekten iyi gelen şeyler oldu.
0: Evet, zaten bunlarla alakalı her yerde illaki bir şeyler duyuyorsunuzdur. Genel olarak depresyon bir geçiş sürecinden sonra yaşanabiliyor. Çünkü hayatımızda bir şeyler değişiyor. İşte okul değiştiriyoruz ya da ne bileyim liseden üniversiteye geçiyoruz, sınavlar oluyor vesaire. Bir şekilde hayatımızda değişiklikler, taşınmalar, çevresel değişiklikler, arkadaş ortamlarımız değişiyor. Alışık olduğumuz sosyal hayatımız değişiyor bazı sebeplerden. Böyle geçiş süreçlerinden sonra aslında ufak ufak depresyon başlangıcı izlerini görmek mümkün oluyor. Ama hiç kimse bunun üzerinde durmuyor. Genelde aman alışırsın denip geçiliyor. Her zaman hep söylenen şey, nasıl işte nezle oluyorsak, bunu tedavi ediyorsak depresyonun da tedavi edilmesi gerekiyor. İşte nezle çok ciddi bir şey değil, depresyon da o kadar basit olabilir başta. Hani bir şeyi ilk başta yakalarsak çok rahat bir şekilde halledebiliriz, şifalandırabiliriz. Ama eğer derinleşmesine izin verirsek, ne bileyim o nezleden gribe, gerçi o farklı bir virüs ama şimdi bilimsel olmadı ama o işte grip ciğerlere iner de falana filana çevirirse

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız.
1: Hoş geldiniz.
0: Evet, konumuz birazcık depresyon. Depresif bir konumuz var ama bununla birlikte biz gayet neşeli bir şekilde dinleyicilerimizi kucaklamak istiyoruz. Ah, bu günler zor günler. Eğer böyle şeyler yaşıyorsanız geçecek. Her şeyden önce depresyonda olduğumuzda, bunalımda olduğumuzda, çok yoğun dönemlerimizde şunu unutmayalım ki kalıcı olabilen bu dünyada hiçbir şey yok. Çok çok mutlu olduğumuz zamanlarımız da sönüp gidebiliyor, evet. Ama aynı şekilde çok büyük acılarda olduğumuz ya da depresyonda kendimizi hissettiğimiz dönemler de geçiyor. Dolayısıyla üzülmeyin, geçecek. Zaten de çok sıradan, çok normal bir durum bu. Bunu kabullenmek gerekiyor. Evet, hepimiz özeliz. Hepimiz kendi duygularımızın sıradan olmadığını, kendimizdeki depresyonun bir başka depresyon olduğunu düşünüyoruz bazen. Ama aslında ortak belirtiler var. Devam edelim Gamze'nin çılgın sorularıyla. Buyurun efendim.
1: Şimdi belki artık yavaş yavaş depresyonun gizli belirtilerine geçebiliriz diye düşünüyorum. İlk başta yorgunluk hissi oluyor.
0: Evet, bu
1: genelde çok yoğun bir yorgunluk.
0: Bu genelde böyle ay ne kadar üşengeçsin olarak algılanıyor. Hani canınız hiçbir şey yapmak istemez ya. Yataktan bile çıkmak istemez. Hatta işte eğer koltukta oturup televizyon izliyorsanız vesaire, uyumak için yatağa bile gitmek istemezsiniz. Bunun bir sonu yok. O kadar artık yorgunluk haline geliyor ki şuradan şuraya gidemeyecek hale gelinebiliyor. Hatta kendimizi besleyemeyecek hale geliyoruz. Evde yalnız olduğunuzu düşünün. İçinizden yemek yapmak gelmeyebilir. İçinizden kalkıp ne bileyim evi düzenlemek gelmeyebilir. Her şey size çok yorucu geliyor ve evden dışarı çıkmak bile istemiyorsunuz. Altında yatan şey aslında yorgun, bitkin, mahvolmuş hissediyoruz kendimizi.
1: Evet.
0: Senin böyle hissettiğin zamanlar oluyor mu?
1: Evet, oluyor. Yani herkesin de oluyordur diye düşünüyorum. Böyle gerçekten aslında normalde çok fazla bir şey yapmamış olduğum bir gün. Ama böyle gerçekten çok yorgun, bitkin, sanki bütün gün çalışmışım da üstüne yataktan kalkmak istemiyormuşçasına bir his oluyor gerçekten.
0: Bu dönemlerimizi, böyle zamanlarımızı da gerçekten böyle sevinçle kabul etmek lazım. Tabii depresyonun neyini sevinçle kabul edelim ama kendimizi o durumdayken de sevebiliyor olmamız gerekiyor. Aslında baktığım zaman kendime gayet de sevimli geliyor bana. Bazen o kadar çok işi bir güne sığdırabiliyoruz ki, o kadar verimli olabiliyoruz ki inanılmaz. Gerçekten şükrediyorum böyle günler için. Ama bazen de belirli dönemlerde hani böyle elimizi kaldırıp şuradan şuraya koyacak halimiz olmayabiliyor. Aklımıza gelen fikirler nasıl diyeyim, değerli değilmiş gibi gelmeye başlıyor. Bu sefer aman işte şöyle yapacağız da ne olacak? Yürüyüşe çıkmalıyım. Aman çıkacağım da ne olacak? Yemek pişireyim. Ay atıştırırım bir şeyler. Şimdi kim uğraşacak? Her şey anlamını yitirmeye başladığı için bu bir şekilde bedensel yorgunluğun üzerine bir de değersizlikten kaynaklanan bir üşengeçlik, umursamazlık koyuyor. Dolayısıyla bizde artık motivasyon kalmıyor değil mi? Kalkalım
1: evet.
0: Da kim şimdi öyle güzel güzel sunumlarda, böyle hani güzel tabaklarda, güzel sunumlarla yemekler yapacak. Aman kim uğraşacak da onları doğrayacaksın da yıkayacaksın. Ah, onun yerine bir şey, özellikle de bu dönemlerde daha sağlıksız yiyeceklere kendiliğimizden yöneliyoruz, fark etmiyoruz bile. Çünkü vücut bir şekilde kendini korumak için kolay enerji sağlayabileceği şeyler istiyor. Neyse, bunlara da geleceğiz. Sen yorgun olduğun zamanlarda ne yaparsın? Kendine izin veriyor musun, yoksa kendini zorladığın oluyor mu?
1: Şöyle, eğer zamanım varsa, o gün boş bir günümse eğer ve böyle hissediyorsam biraz kendime zaman veriyorum. Ve bunun da farkına varıyorum. Yani diyorum ki evet tamam, şu anda sanki başkasıyla konuşuyormuş gibi yapıyorum bunu. Eskiden böyle olmuyordu tabii. Ama farkında olunca öyle olmaya başlıyor. Ne yapıyorum? Konuşuyorum onunla. Diyorum ki tamam, şu anda böyle hissediyorsun. Sana birazcık 10 dakika zaman veriyorum. Hadi o 10 dakika da yetmedi. Tamam hadi işte birazcık daha.
0: Kendiyle pazarlık yapmaya.
1: Gerek duyduğum bir zaman kadar. Evet, aynen. Sonrasında kendimde güç bulduğum anda kalkıyorum. Ve bana iyi gelen ne varsa, diyelim ki müzik dinlemek müzik açıyorum kendime, sevdiğim bir şarkıyı açıyorum ve işte kahvaltımı yapmam gerekiyor. O güzel müzikle birlikte kahvaltıyı hazırlamaya başlıyorum. Ondan sonra zaten kendinizi o gücü bulup da ayağa kaldırdığınızda sonrasında ilerlemeye başlıyor. Ama o gerçekten o gücü bulduğunuz ana tutunmanız gerekiyor. Yoksa o öyle devam edebiliyor.
0: Tabii kendi kendinize bunu eğlenceli bir hale getirip Gamze evet. Hanım, Gamze Hanım ya da Ali Beyler hadi kalkıyoruz kendi kendinize. Evet. Birazcık hareket edin, bir silkelenin yahu evet. diyebilmek gerekiyor. Bir sonraki nedir?
1: İştah değişiklikleri. Göstergelerinden bir tanesi. Yani tabii ki her zaman bu değil ama bazen yani bunun da etkilerini görüyoruz. İştahı etkileyebiliyor, bazen azaltabiliyor veya arttırabiliyor. Bu değişiklikler sıklıkla göz ardı edilir veya da başka bir şeye de bağlanabilir.
0: Bizim kültürümüzde genelde sadece sanki aç değilim gibi bir algı var. Yani karnım tok mu aç mı biz buna bakıyoruz. Halbuki depresyondaki problem şu, karnınızın aç olduğunu hissetmeyebiliyorsunuz. Ya da aslında toksunuz ama açmışsınız gibi hissedebiliyorsunuz. Yani böyle durumlarda yapılması gereken şey, ben bugün yeterince kalori aldım mı? Biraz o hayata kendimize böyle pamuk iplikleri de olsa incecik çıpalar atabilirsek eğer, böyle hani o kancayı karşı kıyı bir şekilde atarsak eğer, bir süre sonra böyle ağ örmeye başlıyoruz. Yavaş yavaş o depresyonun karşısındaki kıyıya, daha sevinç dolu olduğumuz, sağlıklı olduğumuz kıyıya geçebilmek için bir köprü örmeye başlıyoruz. Halatlar haline geliyor artık o incecik iplikler. Ama ilk başta şunu bile takip etmemiz lazım normalde. Ben bugün ne bileyim kahvaltı yaptım mı? Kahvaltı alışkanlığınız yoksa eğer, ben bugün yeterince kalori aldım mı? Yeterince protein aldım mı? Yeterince işte bakalım mineral vesaire vesaire aldın mı? Kontrol etmeniz gereken hale gelebiliyor. Geçenlerde acıyı hissetmeyen bir kızın öyküsünden bahsetmiştik. Kızcağız acıktığını da bilmiyor. Yani sürekli olarak karnı tok. Ama bu sefer de inanılmaz derecede zayıflıyor fark etmediği için. Dolayısıyla kendine bir çetele, bir tablo oluşturuyor ve bakıyor. Ben bugün şunu yedim mi, bunu yedim mi, onu yedim mi? Sürekli olarak bunu kontrol etmek durumunda. Çünkü acıktığını hiçbir zaman hissetmeyecek. Zafiyet geçirerek ölme tehlikesi var. Depresyonda da kendimizi kontrol edebilmek için çok çok bence böyle yazı işleri yapılmalı. Mümkün olduğu kadar hayatımızdaki olmazsa olmazları, bu öz bakım bile, yani dişlerimizi fırçalamak bile buna dahil, yazmalıyız. Nasıl yazmalıyız? Bugün şunu yaptım mı, bunu yaptım mı? İşte temiz giysiler giydim mi, dişlerimi fırçaladım mı? Ve yanına hani tik atacak şekilde hayatımızı normal olan hale zorla biraz getirmeye çalışmak gerekiyor. Onun haricinde birazdan zaten bahsedeceğiz. Bazı insanlar, mesela Gamze normalde abur cuburdan böyle yani cipstir falandır filandır hiç hoşlanan biri değil. Gamze depresyona girdiği zaman elinden alamıyorsunuz o tür yiyecekleri. Böyle sizin fark etmediğiniz şeyleri bazen arkadaşlarınız da fark edebilir. Ya sen böyle şeyler yemezdin, ne oldu sana? Gibi bir değişiklik fark ettiğiniz anda şunu anlamanız lazım. Vücudunuzda ya bedeninizde bir problem var, bir şeyler oluyor. Ya da aslında ruhsal olarak, psikolojik olarak bir durum var ve onu doyurmaya çalışıyorsunuz. Ya da bir şekilde yemeden içmeden kesildiniz. Yok ya yedim. Ne yedin? Hani deyip de arkadaşınız bütün gün içerisinde aslında bir şey yemediğinizi size kanıtlıyorsa eğer, bilin ki normalin dışında bir durumdasınız. Şundan bahsetmiyoruz. Bazı günler olur, çok çalışmışsınızdır. İşte açık havada antrenman yapmışsınızdır. Ya da hep derler ya, deniz havası acıktırır vesaire. Böyle bir şeylerden sonra çok acıkmışsınızdır. Bunlardan bahsetmiyoruz ama normal hayatınızın gidişatında iştahla alakalı değişiklikler genel olarak kesinlikle bir hastalığın, ya bedensel bir problemin ya da depresyonun belirtisi oluyor. Hadi bir ara verelim, evet. Ondan sonra tekrar
1: bir
0: dönelim.
1: Ara verelim. Bu arada sizler bize lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün depresyondan bahsediyoruz. Gizli belirtilerinden bahsettik. Gamzacığım şöyle bir özetler misin? Şimdiye kadar nelerden bahsettik?
1: Evet. Dedik ki yorgunluk. Genellikle bu yorgunluk hissiyle ilişkilendiriliyor. Ve bazen hastalıkların bir belirtisi de olabiliyor. Ancak depresyonun da bir işareti olabiliyor. Ve dedik ki iştah değişiklikleri. İştahı etkileyebiliyor, bazen azaltabiliyor, bazen de artırabiliyor. Ve bu değişiklikler böyle sıklıkla da göz ardı edilebiliyor ve başka bir şeye de bağlanabilir.
0: Evet, böyle şeyleri çok iyi takip etmek gerekir. Evet. Çünkü fiziksel bir sebebi de olabilir, yani fizyolojik bir sebebi olabilir. Bu daha da kötü. Belki sindirim sisteminde bir problem olabilir. Dolayısıyla kendimizin farkında olmak çok önemli. Normalde neler yaptığımızı bilmek ve bir şeylerin değişip değişmediğini görebilmek her şeyin başlangıç noktası. Gelelim üçüncü maddemize.
1: Evet, uyku problemleri.
0: Nasıl mesela uyku problemleri?
1: Uyku düzenini değiştirebiliyor. Genellikle depresyondaysa uykusuzluk veya aşırı uyuma sorunları yaşayabiliyor bu kişiler.
0: Depresyonun da normalde pozitif ve negatif olarak adlandırılabilecek iki türü oluyor. Ve uykudaki değişiklik aslında ne tür bir depresyonda olduğunuzu size gösteriyor. Eğer çok uyuyorsanız aslında bu pozitif bir depresyon. Çünkü aslında yapabileceğiniz bir şey kalmamış orada ve sadece vücut kendini onarmaya çalışıyor. Çünkü daha önce uykudan bahsederken REM uykusundan bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Ve orada dedik ki aslında yeniden yapılanmamız bu süreçte oluyor. Bu ne demek? Ruhsal olarak da eğer bir yara aldıysak onun da şifalanması bu süreçte oluyor. Bedenimizin yeniden canlanması ve hücrelerin yenilenmesi de fizyolojik olarak bu dönemde oluyor. Dolayısıyla vücut eğer sizi fazla uyutuyorsa şunu söylüyor. Benim iyileşmeye ihtiyacım var. Ben seni dışarıya bir süre kapıyorum. Çünkü enerjimi kendime harcamam gerekiyor. Kendimi yeniden yapılandırmaya, şifalandırmaya harcamam gerekiyor. Dolayısıyla sen ortalıkta dolaşıp enerji harcayamazsın deyip sizi uyutuyor. Bu aslında sizin bilinçaltından iyileşmeye karar verdiğiniz anlamına geliyor normalde. Tam tersi uyku bozukluğu, uyuyamamak. Ki genelde aslında bu da çok yaygın. Başınızı yastığa koyduğunuzda aklınıza olumsuz şeylerin gelmesi, gelecekle alakalı umutsuzca içinden çıkamayacağınız düşüncelerin bir türlü peşinizi bırakmaması, dönüp yatakta dört bir yan yetmeyince başka türlü nasıl dönebilirim şeklinde dolaşmak, bir de artık günümüzde sürekli olarak herkes internet var, oyunlar var vesaire, gece yapılabilecek çok şey var. Dolayısıyla şöyle bir şey oluyor. Artık uyumaya da çalışılmıyor. Yok benim uykum gibi algılanıp işte oyun mu oynanacak, ne yapılacak, buna dalıyoruz. Bu sefer ne oluyor? Birincisi, o REM uykusunu hiç yaşayamadığımız için sözünü ettiğimiz yeniden yapılanma, iyileşme, şifalanma gerçekleşmiyor. Ve tam tersi sürekli yıkım modunda kalıyoruz. Melatonin var, biliyorsunuz uyku hormonu denen şey, melanin var. Bunların salgılanması bizim için sağlıklı. Hatta ve hatta biliyorsunuz kanserin oluşumunu engellediği de söyleniyor. Dolayısıyla bizim normal şartlarda saat 11 ile 4, hadi diyelim 5 arası hormonal olarak karanlık bir yerde mümkünse çok fazla elektronik cihaza maruz kalmadan uyumamız gerekiyor. Eğer uyuyamıyorsak yenilenemiyoruz. Fizyolojik olarak da hastalıklara daha açık olmuş oluyoruz. Gün içerisinde psikolojik olarak bize ağır gelen şeylerin üstesinden gelemiyoruz. Bir tartışma olmuştur, iş yerinde bir problem olmuştur, okulda bir problem olmuştur, bir sınav vardır gelecekte, onunla alakalı stresimiz vardır vesaire. Ve bunların sürekli stresi içimizde büyüyor. Eğer şifalandırmıyorsak onu besliyoruz. Ve bir süre sonra artık kontrol edemeyeceğimiz hale geliyor. Daha kötüsü uykuyla alakalı. Bir kere uyumuyorum ben algısına ulaştığınız zaman ya da bana bu kadar uyku yetiyor algısına ulaştığınız zaman vücudunuz bir süre sonra uykunuzun geldiğini, size söylememeye başlıyor. Hani çok aç kalırsınız, inanılmaz açsınızdır. Bir süre dayandıktan sonra artık açlığınızı hissetmemeye başlarsınız. Bu da onun gibi. Ya da daha çok susuzlukta oluyor normalde. Eğer su içmezseniz bir süre sonra vücudunuz size artık su iç sinyali vermekten de vazgeçer. Çünkü şunu anlar, ben bu sinyali verdiğimde su falan gelmiyor. Dolayısıyla da uykuda da böyle oluyor. Bir süre sonra sanki işte zombiler gibi böyle ne bileyim ya da vampirler mi oluyordu? Onlar uyuyor muydu, uyumuyor muydu hatırlamıyorum. Uykunuz gelmiyormuş gibi hissedebilirsiniz.
1: Evet.
0: Sen genelde daha çok uyuyan tarafta mısın?
1: Evet, ben daha çok uyuyan taraftanım. Yani ama o süreçte herhalde biraz böyle şey gibi hissediyorum ben. Hani beynim resetleniyor gibi, yenileniyor gibi bir his oluyor. Herhalde iyi bir şey oluyor bu.
0: Evet, iyi bir şey oluyor evet. Bu. Bilimsel olarak da iyi bir şey oluyor. Aynen. O yüzden uyumamak yerine uyumayı tercih etmek mümkünse. Tabii bu bizim kontrolümüzde olmuyor normalde.
1: Evet.
0: Ama eğer uyuyan bir depresifsek ne mutlu bize.
1: Evet, kesinlikle öyle. Evet, bir diğer noktada konsantrasyon eksikliği, odaklanma ve konsantrasyon problemlerine neden olabiliyor depresyon. Bu da işte veya okulda da başarısızlığa neden olabiliyor.
0: Bu konuda kendimizi çok iyi gözlemlememiz lazım. Diyelim ki normalde yani ya soru çözüyoruz ya bir şey yazıyoruz, herhangi bir proje üzerinde çalışıyoruz, odaklanmamız lazım. Normalde olduğundan çok daha zor odaklanıyorsanız, sürekli aklınıza başka bir şey gelip de ona dağılıyorsa zihniniz ya da normalde yaptığınızdan işleri ya da işte çalışmayı, soru çözmeyi artık düşünün yani kendinizi uyarlayabilirsiniz. Daha yavaş yapıyorsak ya da normaldekinden daha fazla hata yapıyorsak burada bir problem var. Tabii ki uyku örneğin uyuyamamak, aşırı yoğunluk, aşırı yüklenme buna sebep olabilir. Bu ayrı bir şey. Ama hayatınız gayet aynı ritimde giderken birden verimliliğiniz düşüyorsa kendinize şunu sormanız lazım. Şu anda beni strese sokan şey nedir? Bariz şekilde o durumda sizin odağınızı kaybetmenize sebep olan şey depresyon. Yani psikolojik olarak bir şekilde baskı altındasınız. Ama genelde biz bunu kendimize itiraf etmiyoruz. Ya işte çok yoruldum da ondandır. Tabii ki çok yorulduysak doğru ama aynı tempoda giderken ne bileyim zaten 3 ayımız, 5 ayımız ya da yıllarımız böyle geçmiş. Neden 3 ay, 5 ay ya da yıllar sonra tam da bugün aynı verimi gösteremiyorum? Bir sormak lazım. Ve depresyonla alakalı olarak bu artık bir hastalık yani derinleşmediği sürece bir hastalık olarak bile kabul edilmiyor. Hiç ilaçtır vesairedir olayı büyütmeye gerek kalmadan çözebiliyoruz. Sadece farkına varıp ya iyi değilim ben bu aralar kabul edip çok olayı dağıtmadan. Nasıl dağıtmadan? Her önünüze gelene ben de işte acılar çekiyorum çok depresyondayım gibi değil. Ama güvendiğiniz küçük bir çevre içerisinde paylaşarak çözebiliriz. Ve şöyle bir şey var. Evet bugün 100 tane soru çözemedim. Olabilir. Ben kendimi 100 soru çözememiş halimle de seviyorum. Ya da projeyi 2 günde bitirememiş halimle de seviyorum. Evet hani sunum düşündüğümden uzun sürede hazırlandı diyelim. Yine de seviyorum. Yeter ki ben bunu yapabilmek için efor sarf etmeye devam edeyim. Olmuyor, yavaş yürüyor diye büsbütün bırakıp gitmeyeyim. Gamze'nin dediği gibi tamam kendime yani Nisan kendi kendime konuşuyorum. Sana 10 dakika daha veriyorum ama sonra kalkıp elinden geleni yapacaksın. Hadi kısa bir araya gidelim yine.
1: Evet bu arada siz belki bununla ilgili bugünkü konuyla alakalı hikayeleriniz varsa ya da paylaşmak istediğiniz, belki başkalarını teşvik etmek istediğiniz sözlerinizi bize lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Aradan sonrasında sizlerleyiz.

0: Tekrar tekrar hoş geldiniz. Radyo Like'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün çok ciddi konulara daldık. Depresyondan bahsediyoruz. Evet. Ve aslında biraz daha böyle gözden kaçan belirtilerinden bahsediyoruz. Hı-hı. Daha sonrasında da neler yapabiliriz bunlara bakacağız. Şöyle bir sadece madde başlıkları halinde.
1: Madde başlıkları olarak evet fark ettiren şeyler nelerdir? Yorgunluk demiştik. Hı-hı. İştah eksiklikleri. Hı-hı. Uyku problemleri dedik. Hı-hı. Konsantrasyon eksikliği dedik. Hı-hı. Ve geldik ilgi kaybına. Evet.
0: Bu çok güzel oluyor. Bu,
1: evet gerçekten.
0: Bu o kadar bariz aslında bu gizli bir belirti değil. Hı-hı. Diyelim ki bir şeyi normalde çok seviyorsunuz. Tam da arkadaşınız. Mesela ben şekerleri çok severim. Diyelim ki Gamze geldi bak sana ne aldım diye elinde bir pamuk şeker. Hmm. Eğer ben depresyondaysam teşekkür ederim deyip sahte bir sevinme belki gösteririm. Ama o artık benim için eskiden normalde onu gördüğümde hoplayıp zıplayacak olmama rağmen eskisi kadar önemli değildir. Ya da gel işte şu oyunu oynayalım der arkadaşlarınız. Normalde o süper işte akşamlardan sabahlara sabahlardan akşamlara oynamak istediğiniz oyunu ya tamam hadi işte bakalım falan olursunuz. Her şey bir şekilde anlamını yitirmeye başlar. Ne sevdiğiniz yemekten eski aldığınız zevki hazzı alırsınız. Ne yaptığınız etkinliklerden herhangi bir şekilde eskiden olduğu kadar zevk alırsınız. Ne arkadaşlarınızın muhabbeti eskisi gibi hoşunuza gider. O yüzden artık dünyada size keyif verecek hiçbir şey kalmamış gibi hissetmeye başlarsınız. Bu da aslında bu durumda olduğumuzda şöyle düşündüğümüz bir şey. Gerçekten de dışarıdakilerde, çevremizdekilerde bir sorun var olarak algılıyoruz. Ya aslında pamuk şeker o kadar da güzel bir şey değil gibi algılıyoruz. Ya da iş yerindeki arkadaşlarla ortam ya zaten o kadar da iyi değil. Hep aynı yere gidiyoruz. Ne anlamı var? Tamam evet hani yaptık. Gibi sanki gerçekten de dışarıdaki etkinliklerin, kişilerin, yiyeceklerin, her neyse nesnelerin etkisi azalmış sanıyoruz. Halbuki bizdeki karşılıklarda, bizdeki reseptörlerde problem var. Yoksa onlar yine aynı keyfi verir.
1: Evet.
0: Sana oluyor mu böyle bir şey?
1: Oldu. Evet, kesinlikle oldu. O yüzden yani o zamanlarda fark etmiyordum ama yani işte sevdiğiniz bir yemek dediğin gibi, arkadaşlarınla sohbet, her şeye karşı ilginiz bir anda gidebiliyor. Yani tamamen hiçbir şey yapmadan öyle boşluğa doğru bakma hissiyatı duyabiliyorsunuz. Böyle zamanlarımız tabii ki olma ihtiyacı tabii ki oluyor. Yani bazen çok fazla şey yaptığımız için boş bakma ihtiyacımız tabii ki olabilir. Ama bu hani çok derin derecede ve çok uzun sürede devam ediyorsa bir düşünüp de acaba bunda bir sorun olabilir mi diye bakmak lazım ve üstüne gitmek gerekiyor gerçekten.
0: Evet.
1: Evet.
0: Peki şimdi bu belirtiler bizde var diyelim. Evet. Biz hemen haldır bir danışmana mı gideceğiz? Eğer üstesinden gelemiyorsak evet. Hı-hı. Buradaki altın kural şu, üstesinden geliyormuş gibi yapmamak. Kendimize dürüst olacağız. Şimdi bazı şeylerden bahsedeceğiz. Bir kısmını biliyorsunuzdur zaten. Ama işte böyle şeyleri bilmek yetmiyor, uygulamak gerekiyor. Ben de bazen bir sürü eğitim alıyoruz ama kendi hayatımda bakırım başkası bana böyle bir sorundan bahsetseydi, ben ona şunu önerirdim. Ama kendim aynı şeyi yaşadığımda, o önerilecek şu şeyi yapmaktan kendim de aciz kalıyorum. Dolayısıyla sizde de böyle bir şey olabilir. Ne yapmanız gerektiğini bilmenize rağmen yapamıyor olabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Çünkü birazcık kontrolümüzü yitirdiğimiz, biraz gevşediğimiz dönemler bunlar. Ama bizim tavsiyemiz şu. Önce şu vereceğimiz maddelere bir bakın, yapmaya çalışın. Eğer bir gelişme, bir değişme yoksa, hayata hala bağlanamıyorsanız o zaman tabii ki danışmana gidilir. Bir de bu aralar bana yanlış gelen bir durum var ki yani doktor tanıdığım kişiler de bunu söylüyor. Psikolog yani danışmanlarla çok fazla zaman geçirilemediği için ya da başlangıçta böyle bir kendimizi şifalandırma döneminden geçmediğimiz için doğrudan psikiyatri bölümlerine hücum edilip ilaç kullanma eğilimi oluyor. Halbuki aslında bu noktaya gelmeden belki de halledebiliriz. Biraz biraz dengelemeye öncelikle çalışırsak, işe yaramadığı zaman böyle şeylere başvurursak daha iyi olacak sanırım. Nedir mesela ilk maddemiz?
1: Bununla başa çıkmanın yollarından değil mi?
0: Evet.
1: Evet, kendimize zaman ayırmak öncelikle. Bunun için kendinize gerçekten zaman ayırın. Ruh halinizin, neler hissettiğinizin farkına varıp takip edin. Kendinizi dinlendirin ve dinlenmeye odaklanın. Yani o anda dinlenirken o sakinliğe odaklanın.
0: Mesela şu bir dinlenmek değil. Diyelim ki oturuyoruz. Yarın da işte şunu yapmam lazım, şu kadar da bu ödev de vardı, şu sınava da şöyle şöyle gibi bir dinlenmek. Ya da bunu iş olarak algılarsak, şu proje de var, şunu da gelecek, yarın da şu kağıtları şöyle yapacağım ya da şunları yapmam lazım şeklinde. Sürekli bir türlü anda duramayıp ya geçmişi, şu da şöyle şöyle olmuştu vesaire gibi düşüncelerle ya da geleceğe odaklanmak yerine kendimize zaman ayırmak bir şeyleri yavaş yapıyor olabiliriz, kendimize anlayış göstereceğiz. 2. Evet, devam etmek zorundayız. Hala yetiştirilmesi gereken şeyler var, çalışılması gereken dersler var, yapılması gereken işler var. Doğru. Bu durumda demin dediğim gibi ufak ufak böyle ipliklerle karşı kıyıya bağlanmaya çalışacağız. Ne yapacağız? Evet, kendimize 10 dakika verdik. Bunu belki nefes çalışmalarından bahsetmiştik hatırlarsanız. Nefes çalışmalarıyla belki önce ana odaklanıp hani zihnimizdeki o stresi biraz boşaltıp ondan sonra başlayabiliriz. Ve kendimizle zaman geçirmek bazen pek çok şeyi çözüyor aslında. Kendi kendimize konuşabiliriz. Bunlar neden oldu? Ya da yazabilirsiniz. Bunlardan zaten bahsedeceğiz ama ne hissettiğimizin farkına varmak, bunu dışsallaştırmak, bunun neden olduğunu, bizi üzenin, üzüntü durumu varsa ne olduğunu, ne olmasını isterdik bunları yazabilmek, bunların farkına varabilmek, dışsallaştırabilmek her şeyin başlangıcı. O yüzden öncelikle depresyondan çıkmak istiyorsak sadece ilaç alıp da hiçbir şey yapmadan normal bir şekilde devam etmeye çalışıp o ilacın işte bize verdiği serotoninle vesaireyle vesaireyle hani taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışmak bir yere kadar işe yarayacaktır. Ve o taşıma suya muhtaç kalacağız bir süre sonra. Bu da ne demek? Artık kendimizi şifalandırma yetimizi bir süre sonra kaybedeceğiz haliyle. Hadi kısa bir ara verelim, sonra şöyle güzel bir şekilde toparlayalım neler yapabiliriz diye.
1: Evet, bu arada siz bize yorumlarınızı yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün depresyondan söz ediyoruz. Dedik ki gizli belirtilere karşı lütfen uyanık olalım. Ve sonra da şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Neler yapabiliriz? İlk olarak zaman ayırmamız lazım kendimize, farkındalık için vesaire ve kendimize hoşgörülü davranmamız lazım dedik. İkincisi nedir?
1: Düzenli bir şekilde hareket edin.
0: Evet.
1: Evet.
0: Buna az önce değinmiştim. Bazen dişlerimizi fırçalamanın bile bir madde halinde yapılacaklar listesinde olması gerekiyor. Çünkü o kadar bezgin bir hale geliyoruz ki yemek yedin mi, bugün şunu yedin mi, bunu yedin mi'nin bile yazılı olması çok çok işimize yarıyor. Eğer normal hayatınızı devam ettirebilecek enerjiye sahip hissetmiyorsanız kendinizi, kesinlikle bunu yapılacaklar listesini yazmanız ve kendinizi zorlayıp çok basit şeyler yazmanız, yalnız işte bir tane kitabı bitir, oku gibi değil. Ama ben bugün işte elimi yüzümü yıkadım mı, ben bugün saçlarımı taradım mı, yani böyle basit ve sizi yormayacak şeyleri bile yazıp yanına bir tik, yani işaret attığınızda şunu göreceksiniz: ben bir şeyler yapıyorum, bende bir ilerleme var. Tamamen düşmedim, tamamen bırakmadım kendimi. Aynı zamanda da size iyi gelecek şeyleri bu şekilde kendinize hatırlatabilirsiniz. Bir sonraki maddeye geçelim.
1: Beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirin. Gerçekten bu konuda dikkatli, yerken düşünerek acaba gerçekten doydum mu? Gerçekten daha fazlasına ihtiyacım var mı şeklinde belki.
0: Duygularımızı doyurmayalım.
1: Evet.
0: Daha çok çikolata yemek, evet içinde serotonin var ama bir süre sonra beyniniz için o serotonin bir anlam ifade etmeyecek. Çünkü o seviyeye alışmış oluyorsunuz. Kendinizi durduk yere kısır döngülere sokmayın. Tabii ki ufak bir ölçüde bugün buna ihtiyacım var, hadi bir tane yiyeyim, kendimi şımartayım gibi şeyler yapılabilir. Ama mutsuz oldukça dondurma yiyeyim, mutsuz oldukça çikolata yiyeyim, tatlı işte ya da bir şeyler gibi bir şey asla işe yaramaz. Tam tersi, en sonunda kendinizi kötü de hissedersiniz. Buradaki asıl nokta şudur: tam da depresyondayken en sağlıklı beslenmemiz gereken zamandayız. Daha önce bazı yiyeceklerden bahsetmiştik, mutluluk hormonlarından bahsederken işte acı biber gibi şeylerden, D vitamini, bunlara dikkat etmek lazım, magnezyum. Çünkü bazen bazı vitaminlerin eksikliği size baya baya sanki ruhsal bir sorununuz varmış gibi depresyon belirtileri olarak geri dönüyor. Hı-hı. Dolayısıyla aslında başlangıçta şunları kontrol etmek lazım. Ben depresyona girdiğimde önce gidip kan testi yaptırıyorum. Neden? Çünkü depresyonumun sebebi çoğunlukla D vitamini eksikliği olarak çıkıyor. Yani her şeyin önce bir fizyolojik sebebi de var. Tabii ki ruhsal bir sebebi var. O ayrı mesele. Ama fizyolojik ve basit çözülebilir bir sebebi de olabilir. Maden suları içerek, yani bir şekilde nereden alacaksak o mineralleri, gereken vitaminleri ve mineralleri tamamladığımızda kendimizi daha iyi hissedeceğiz. Yeşil şeyler yiyerek, daha canlı şeyler yiyerek, meyveler, sebzeler, kendimizi daha zinde hissedebiliriz. O zaman oradan alacağımız enerjiyle tam da kendimizi iyileştirmeye odaklanabiliriz. Bir sonraki nedir?
1: Destek arayın. Yani gerçekten bununla mücadele etmek zor, evet. Bunun için de destek ihtiyacınız varsa aileniz olabilir, arkadaşlarınız olabilir veya bir destek grubu olabilir. Bu yollar size yardımcı olabilir. Aileniz, arkadaşlarınız, bir hekim desteği ya da bir grup desteği gerçekten size yardımcı olabilir.
0: Evet, buradaki tabii ki önemli olan şey her zaman halka içten dışa gider. Bunu unutmayalım. Önce en yakınlarımızdakilerle sadece paylaşıp bazen sadece dertleşmek bile o duygu yükünün çoğunluğunu üzerimizden atıyor. Bu şekilde en yakından başlayıp daha sonra biraz daha geniş ailemizde güvendiğimiz insanlarla zaman geçirmek, sosyalleşmeye çalışmak, daha sonrasında gerçekten halledemediysek daha profesyonel yardıma başvurabiliriz. Ama her zaman önce iç halkadan başlar, en yakınlarımızdan, en yakın dostunuz, size aileden en yakın olan kişi, bu şekilde çözülmeye çalışılıp bir sonraki halkaya ve en son hiç tanımadığımız ama profesyonel kişilerin bulunduğu halkaya doğru kendimizi açıyoruz.
1: Evet.
0: Bir sonraki.
1: Kendinize gerçekten sabırlı olun.
0: Evet.
1: Bu çok önemli.
0: Kendimize zaman ayırmak konusunda bunu söyledik zaten ama bir anda yarın sabah, hani bugün düzgün beslendim, bugün yapılacaklar listeme hepsini yaptım. Tamam, çok güzel. Evet, kendimi bir tık iyi hissediyorum. Tamam, oldu bitti. Yarın iyileşmeyi beklemeyin. Yarın sabah uyandığımızda yine aynı durumda olabiliriz. Sabırla yine aynı şeyleri yapmaya devam edeceğiz. Yani diyelim ki nezle olduk, bir şey oldu. Bir tane ilaç aldık. Ertesi sabah hemen turp gibi uyanmayabiliriz. 3 gün sürebilir, 1 hafta sürebilir. Biraz zaman tanıyıp anlayış göstermek gerekiyor kendimize. Bir sonraki var mıdır?
1: Evet, meditasyon yapın.
0: Farkındalık çalışmaları çok önemli. Bu meditasyon denince sürekli olarak böyle hani yogada görünen meditasyon gibi algılanıyor. Bazen sadece mesela Gamze öyle yapıyor. Sahile gidip banka oturuyor ya da işte kayaların üstüne oturuyor ve denize bakıyor. Oradaki mesele o an, o denizde işte martı geçti, yelkenli gidiyor, işte kedi geldi vesaire. Oranın nerede oturuyorum, burası sert mi, yumuşak mı, hava ne kokuyor, rüzgar mı var? Oranın tamamen farkına varmak, sesleri duymak, kokuları almak, dokunmak, hissetmek, kendinizle alakalı olarak oraya nasıl yerleştiğinizin farkına varmak. Yani farkındalık çalışmalarında illaki belirli bir pozisyonda oturup belirli bir şeyler yapmanız gerekmiyor. Var mıdır başka? Süremizin
1: evet,
0: sonuna geldik.
1: Buyurun. Kendinize günlük hedefler belirleyin.
0: Evet, bu bunu da önemli. Dedik bir liste olarak yapılacaklar listesi haline getirebilirsiniz.
1: Hı-hı.
0: Evet.
1: Evet, bu yöntemler gizli depresyonla başa çıkmak için kullanılabilir dediğimiz gibi. Yani ama bu semptomlarınız şiddetliyse de bu yöntemler işe yaramıyorsa bir sağlık uzmanıyla da kesinlikle konuşmanız, görüşmeniz yararlı olacaktır.
0: Tabii ki bundan da çekinmeyin. Bizim evet. söylediğimiz şey siz bu şekilde başlayın. Zaten bu şekilde başladığımızda özellikle beslenmeye dikkat ettiğimizde, egzersiz yaptığımızda vesaire. Yani bir tane sadece kolumuzu kaldırdık indirdik bu bile bir şeydir. Bir kere bacağımızı kaldırdık 2 tane ip atladık bu bile bir şeydir. Biz bir şeylere başladığımızda diyelim ki tek başına bunlar işe yaramıyor. Bir uzmana danıştık. O uzmanın işini de kolaylaştırmış olacağız. Çünkü aslında onun uyguladığı tedavi de bizde daha kolay bir şekilde sonuç vermeye başlayacak. Evet, bugünkü süremizin de sonuna geldik. Her seferinde söylüyoruz, sizi çok seviyoruz.
1: Çok
0: umarım
1: seviyoruz.
0: Hayatınıza birazcık dokunabilmişizdir.
1: Evet.
0: Belki bildiğiniz şeyler ama yine de bu bölümde de bunları hatırlatmak istedik. Hı-hı. Ve bilmek değil, uygulamak. Uygulayıcısı olmak bizi kurtaracaktır depresyondan.
1: Evet.
0: Kendinize çok iyi bakın.
1: Çok iyi bakın.
0: Radyo Light'ta kalın.
1: Evet.
0: Tekrar başka bir dünyada görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.

Yok, yok. Ne demek sen?

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM. We live it, we live it.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Eğer Tanrı'nın sizden yapmanızı istediği şeyi O'nun istediği zamanda yapmazsanız bu bir isyandır. Buna ne açıdan bakarsanız bakın bu bir isyandır. Tanrı'ya uymamak için bin bir tane neden bulabilirsiniz ama bunların hiçbiri Tanrı'nın gözünde geçerli değildir.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Sözcük anlamıyla teslimiyet, kişinin kendisini bir başkasının güç ve yönetimine bırakmasıdır. Halbuki kararlarımızı kendimiz vermek isteriz. Fakat Tanrı'nın planı ise bizim ona güvenmemizi ve bağlılığımızı gerektirir. Bu konuları ele alacağımız bugünkü paylaşımı şimdi birlikte dinleyelim.

0: Sevgili dostlar, kurtuluşa ermek son değildir. Rabbin arzusu bizim her günümüzü koşulsuz ona teslim etmemizdir. Size tam anlamıyla bir teslimiyetin, ona "Rabbim, benim arzum senin arzundur" demenin kolay olduğunu söylemeyeceğim. Bu bazen zordur ve bazen acı verir. Bunu başarsanız bile zor ve sıkıntılı olabilir ve bazen bunu ona söylemek bir fedakarlık gerektirir. Koşulsuz olarak kabullenmek, her şeyi, arzularımızı, isteklerimizi, planlarımızı tam anlamıyla onun ellerine bırakmak kolay değildir. Her zaman en yararlısı olan, Rabbin planına uyduğu sürece bu plan ve arzularımızın hiçbirisi problem oluşturmaz. Fakat onun bizden bazı şeyleri bırakmamızı istediği ve bizim istemediğimiz zamanlar olacaktır. Bunu nasıl yapacağımızı konuşmadan önce düşünelim. Her birimize verilen bir vaadi düşünmek istiyorum. Lütfen dikkatli dinleyin. Kendinize karşı dürüst olun. Dürüst olmak bazen biraz zor gelebilir. Çünkü Tanrı'nın hayatınızda size gösterdiği ve değiştirmek istediği, bunun içinse sizden tam bir teslimiyet beklediği şeyi ben bilmiyorum. Siz belki bunun farkındasınız, belki bunu duyuyor ya da çoktandır ne olduğunu biliyorsunuz. Sevgili dostum, biliyor musunuz? Tanrı'ya ne zaman bir şeyi yapamadığımı söylesem, duyduğum şey şu olur: "Evet, yapabilirsin, evet, yapabilirsin." Bu bana neyi öğretti biliyor musunuz? Evet, yapabilirim. Bana bunu öğretti. Tanrı'nın ne konuda sizi değiştirmek istediğini bilmiyorum. Bildiğim bir şey varsa o da, evet, bunu yapabilirsiniz. Dikkatinizi bana verin. Sizden bir şeyi tartmanızı isteyeceğim. Aklınıza gelen bu konular her neyse onları elimize alalım. 1, 2, 3, 7, 10. Kaç tane ise fark etmez. Tanrı'nın size getirdiği fakat sizin gerçek anlamda sahip olamadığınız şeyler nelerse onları ele alalım. Kontrol hala sizin elinizde. Başka bir deyişle siz hala kendi yolunuzu belirliyorsunuz. Siz kendi istediğiniz yolda devam ediyorsunuz. Bunun için çaba gösteriyor, bunun için dua etmeye devam ediyorsunuz. Ama sonuçta siz yine kendi yolunuzu kendiniz çiziyorsunuz. Paulus, Romalılar 12. bölüm 1. ayette şöyle der: "Öyleyse kardeşlerim, Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım. Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur." Şimdi bunun hakkında biraz düşünelim. Eski antlaşmadaki kurban nasıl olmalıydı? Lekesiz, kusursuz bir kuzu kahine getirilecekti ve bu sunağa konacak, kahin elini üzerine koyup boğazını kesecek, kanı aktıktan sonra ise yakılacaktı. Kurbanı sunağa yatırdıktan sonra artık kontrol bende değildi. Bunu kahine bırakmış oluyordum. Tüm kontrol ondaydı ve ateş kurbanı yakacaktı sevgili dostlar. Artık Tanrı'nın bizden arzusunu biliyorsunuz. İşte bizim kaçmaya çalıştığımız nokta burası. Rabbim İsa'nın sunağına sunumu yerleştiriyorum. Tanrım, sunumu sunağa getiriyorum diyoruz. Tanrı'nın ne istediğini biliyor musunuz? İstediği şey, bizlerin kendimizin sunağın üzerine çıkıp ona "Tanrım, işte buradayım" dememiz. Birçok şeyin kontrolünü Rab'be bırakabiliyorum ama ben o sunağın üzerine çıkmadıkça kontrolde olan, denetimde olan, ipleri elinde tutan yine ben olacağım. Bu noktada bizler kendi küçük arzularımızı ve planlarımızı kendimize saklamaya çalışıyoruz. Bunlar ne doğru, ne bizim için olabilecek en iyisi, ne de Tanrı'nın iyileştiremeyeceği şeyler oluyor. Yapacağımız şey ise şu: biri koşulsuz olarak kendisini İsa Mesih'e teslim ettiğinde Mesih'le arasına giren bir kısıtlama, sınır, engel olamaz. Tam teslimiyetle olan şey budur. Birisi bunu yaptığında Tanrı'nın sınırsız kutsaması onun üzerine olur. Çünkü siz her şeyi onun ellerine bıraktığınızda sizi istediği şekilde, istediği kadar kutsayabilir ve onu engelleyebilecek hiçbir şey de bulunmaz sevgili dostum. İkinci şey ise sınırsız kullanışlılık. Tam ve koşulsuz olarak Mesih'e teslim olduğunuzda sizi tam potansiyelinizde kullanılmaktan alıkoyacak hiçbir şey kalmaz. Üçüncü şey ise eşsiz paydaşlıktır. Tam teslimiyetle yaşamınızda Rab İsa ile olan ilişkinizi kesintiye uğratacak hiçbir şey kalmaz. Artık sürekli olarak ilişki içindesinizdir. Şimdiye kadar hiç de fena durmuyor, öyle değil mi? Sınırsız kutsanmışlık, Rabbin elinde sınırsız kullanışlılık, eşsiz bir ilişki. Ve şimdi dördüncü olarak Kutsal Ruh'un sınırsız gücü. Çünkü artık sevgili dostlar, yaşantınızda Ruh'un üzerinize gelmesini engelleyebilecek bir şey bulunmuyor. Kutsal Ruh hayatınıza, iş yaşantınıza, hanenize akacak ve bir isyan durumu olmadıkça etkisini göstermeye devam edecek. Burada durup sizin tutunduğunuz o küçük, zayıf şey neyse ona bir bakalım. Bu şey ondalık vermek istemiyor olmanız olabilir. Veremeyeceğinizden değil, istemediğinizden. Yapamamak ve yapmamak sözlerini iyi anlamamız gerekir. Yapamayacağımı söylediğim, aslında yapmak istemediğim birçok şey var. Size bir sorum var. Mesih'le olan ilişkinizi durağanlaştıran bir ilişkiniz var mı? Rab'be ait olan parayı ona ait olduğunu bilirken bir çeşit eğlence ya da güvence için harcıyor musunuz? Rabbin sizden yapmanızı istediği işi değil de size daha güvende hissettirecek başka bir işi mi yapıyorsunuz? Eğer Rabbin istediği şeyi onun istediği zamanda yapmıyorsanız bu bir isyandır. Bunu ne şekle soktuğunuzun bir önemi yoktur. Bu her şekilde bir isyandır. Siz kurtulduğumda vaftiz olmadan bile cennete gideceğimi biliyorum gibi bir şey düşünüyorsunuz belki. Ama Rab'be sadık kalmak için vaftiz olmalısınız. Rab'be koşulsuz teslim olmak için de vaftiz olmalısınız. Aksi halde bize Rab İsa'nın vaftiz olduğu gibi bizim de vaftiz olmamız gerektiği söylenmezdi. Hiçbirimiz eski yaşamlarımıza öldüğümüz, Mesih'le gömüldüğümüz ve yeni yaşama sahip olduğumuzu bildiren tanıklığı açıklama çağrısından ne değiliz? Muaf değiliz. İstediğiniz gibi bahaneler uydurabilir, ben sudan korkuyorum bile diyebilirsiniz. Merak etmeyin, bizler onun da bir çaresine bakarız. Birisi planlarım arasında yok diyebilir vaftiz için. O zaman eklesen iyi edersin. Tanrı'ya uymamak için bin bir tane neden bulabilirsiniz, bin bir tane bahane uydurabilirsiniz ama bunların hiçbirisi Tanrı'nın gözünde geçerli değildir. Göstermek istediğim bir şey daha var. Devam eden birçok dua belki de şu anda bulunduğunuz binanın tavanını aşamıyor. Tanrım, dualarıma yanıt ver diyorsunuz. Tanrı dualarınıza cevap versin isterken isyankar yaşıyor, değişmeyi reddediyor, mazeret uyduruyor, karşı çıkıp Rab'be itaatsizlik ediyorsunuz. Hala Rab'bin dualarınıza cevap vermesini mi bekliyorsunuz sevgili dostlar? Hayır, Rab cevap vermiyor. Başıma gelen onca güzel şeye bak diyorsunuz. Nedenini biliyor musunuz? Bunun nedeni Romalılar 2. bölüm 4. ayettedir. Bakın okuyorum. Tanrı'nın sınırsız iyiliğini, hoşgörüsünü, sabrını hor mu görüyorsun? Onun iyiliğinin seni tövbeye yönelttiğini bilmiyor musun? Tanrı'nın sözü böyle söylüyor. Rabbin iyiliği bizim doğruyu bulmamız için onun bize sağladığı lütuflardan birisidir. Şimdi beni dikkatlice dinleyin. Rabbin krallığına, egemenliğine bizim gibi koşullu ve kısıtlı bir bağlılık sürdüren kişilerin neye mal olduğunu biliyor musunuz? Milyonlarca ruha mal oluyor. Bu Rabbin krallığına, Rabbin egemenliğine hizmette kullanılabilecekken boşa giden zamana mal oluyor. Birçok kişi eğitilebilecekken sırf birileri oturup benden bu kadar dediği için bu fırsat heba oluyor. Bir gün yemek masasında otururken bir kardeş bana gelip, "Pastör, bugünkü vaazından keyif aldım," dedi. Beni gerçekten alevlendirdi bu sözleri. O gün Rabbin söylediği şey gerçekten zor bir gereklilikti. Sonra, "Fakat sana bir şey söyleyeceğim," dedi. "Ben zaten yapacağımı yapıyorum. ne kadar vaaz verdiğin önemli değil. Şu an yaptığım kadarından daha fazla bir şey yapmayacağım. Dikkat edin, sadece tek bir konuda Rabbe itaatsizlik edemezsiniz. Çünkü bu yayılmaya devam eder. Bir alanda başlar, iki olur, üç olur, beş olur ve böylece devam eder gider. Bu sebepten dolayı kiliseye gelip isteklice vaazı dinleyip birden itaatsizliğinizi mantığa büründürmek çok tehlikelidir. Tehlikelidir çünkü kendi arzumla itaat etmediğim bir alan eğer müdahale etmezsem çoğalacak ve diğer alanlara da sıçramaya devam edecektir. Sizi bilmem ama benim başıma teslimiyet konusunda geç kaldığım zamanlar geldi. Baskı öylesine artmıştı ki yatak örtüsüne sarılıp "Tanrım bunu değiştir, bunu böyle bırakma" diye yalvarmıştım. Bunun sebebi Tanrı bunu ilk defa istediğinde benim teslim olmaya isteksiz olmamdı. Tanrı gerçekten bu baskıyı oluşturmayı çok iyi biliyor. Tam olarak teslimiyeti nasıl gerçekleştireceksiniz? Bu çok basit. Size nasıl olduğunu söylemeden önce size şunu söyleyeyim. Kızım bana birkaç yıl önce güzel bir kalem verdi. Bunu vermesinin sebebi yazmak için bir kaleme ihtiyacım olduğunu bilmesiydi. Yani kalem yazıyor, zaten amacı da bu. Bu kalemin ben iyi görünmek istiyorum, yazmak değil. İyi hissettireceğim, eline yakışacağım, hoş duracağım, mürekkebim hep dolu kalacak fakat yazmayacağım dediğini bir düşünün. Bir süre sonra bu kalemi alır, doğruca çöpe atardım. İşte sizin yaptığınız şey de sevgili dostlar bundan farksız. Size bir örnek vereyim. Ucuz, plastik bir kalem alıyorsunuz, kalem yazmıyor. Ne yaparsınız? Dosdoğru çöpe atarsınız. Neden? Çünkü imal edilme, üretilme amacını yerine getirmez de ondan. Yaratılma amacımız olan Tanrı'ya hizmet etmek, onun için yaşamak, onu onurlandırmak ve yüceltmek işlevlerimizi yerine getirmediğimiz onca yıl boyunca Tanrı'nın ne kadar sabırla beklediğinin sevgili dostlar farkında mısınız? Sizler plastik kalemleri bile çöpe atarsınız ama Rab yıllarca lütufla bekler. Tek fark ise zaman gelecek ve o zaman geldiğinde bekleme son bulacak. Bazılarınız Rabbin sizi asıl yaratma amacını gerçekleştirmeden yıllar geçiriyorsunuz. Başarısızlıktan bahsediyorsunuz. Eğer hayatınızı İsa Mesih'e adamamış ve onun için yaşamıyorsanız, siz sonsuz bir başarısızlıktan başka bir şey değilsiniz zaten. Peki nasıl koşulsuz teslimiyeti gerçekleştirebilirim? Her şeyden önce ilk olarak Tanrı'nın benim üzerimde tam hakkı olduğunun farkına varırım. Bu tartışılmaz gerçektir. İkinci olarak hemen kendi arzumla bir karar alıp Rab'be şöyle diyeceğim. Rab İsa'm, hayatımın tüm denetimini sana bırakıyorum. Vücudum, ruhum ve diğer her şeyi. Böylelikle sen hayatımda kısıtlama, engel ya da koşul olmaksızın kendi arzunu gerçekleştirebilirsin. Üçüncü olarak sevgili dostlar, Tanrı'yla yaşadığım tüm çekişmelere bir an önce son veriyorum. Boyun eğmek istemediğimiz konularda çekişiriz. Bütün bu çekişmeye bir son vermeliyiz. Tanrı'yla daha fazla tartışmak yok. Ne diyeceğiz? Evet Rabbim, evet, evet, evet. Tartışmayı kesiyorum. Pazarlık yok, çekişme yok. Bir sonraki yapacağım şey, onun bana vermek istediğini kendi arzumla kabul edeceğim. Burada bir an için duralım. Teslimiyet, koşulsuz teslimiyet bırakmak demek değildir. Teslimiyet, onun bana vermek istediği her şeyi arzulamaktan ibarettir. Sizi maddi olarak bereketlendirmek istiyor olabilir. Bunu kabul etmeye hazır mısınız? Size harika bir ayrıcalık vermek istiyor olabilir. Bunun için hazır mısınız? Vermek istediği bir yetki olabilir ve bu yetki sizin daha disiplinli ve planlı olmanızı gerektirecek bir konum olabilir. Bunu arzuluyor musunuz? Şimdi dinleyin. Size vermek istediği sevgi de olabilir. Sizin sevgiyi yaşamanızı istiyor. Tanrımız sevildiğinizi hissetmenizi istiyor. Tanrı sevgiyi tanımanızı istiyor sevgili dostlar. Bunu almayı arzuluyor musunuz? Bunu almayı gerçekten istiyor musunuz? bazı insanlar bunları alamazlar. Çünkü hayatlarında o kadar çok çöp tutarlar ki, bu çöplere tutunurlar, bereketi kaçırırlar, kişisel ilişkiyi, gücü, kullanışlılığı kaçırırlar. Görüyorsunuz, eğer gerçekten sevebilmeyi istersem, İsa Mesih'le olan yakınlığımı geliştiririm ve bunun sayesinde sevebilme kapasitem de artar. Belki bırakmak, teslim olmak, eski yaşamımdan kalan öfke, düşmanlık, acılık gibi bazı tutumlarla uğraşmak zorunda kalabilirim. Geçmişte acı çekmiş olabilirsiniz. Ben Rabbin muhteşem, tarif edilmez sevgisini alabilmek için çirkin, korkunç, acı dolu duyguları geride bırakmayı arzuluyor muyum? Tanrı'nın benim için hazırladığını benim arzulamam gerek. Bu noktadan sonra koşulsuz teslimiyetimi imanla almayı arzulamalıyım. Rab, bunu kendi arzumla yapmayı seçtim. Bunun için sana şükrederim. İşte bu noktada hiçbir his, hiçbir duygu garanti edilemez. O anda esenlik de, acı da hissedebilirsiniz. Bu hisleri unutun. Bütün bunlar eğer ben tam olarak gerçekten teslim olmuşsam yaşanacak şeylerdir. Son olarak, Kutsal Ruh'a tam bir güven ve bağlılık olmalı. Çünkü bunu kendi başıma başaramam. Dostlarım, ilgilenmeniz gereken şeyler olacaktır ve bunlarla yalnız Kutsal Ruh'un gücüyle ilgilenebilirsiniz. Size hızlıca iki şey hatırlatacağım. Birincisi, İsa Mesih'e hayatınızı koşulsuz teslim ettiğinizde, Rab tamamlandı dediğinizde, yaşamınızda bazı dönemler olacaktır ve siz bu dönemlerde tekrar karşınıza çıkan bazı yeni şeyleri Rab'be aynı şekilde koşulsuz olarak teslim etmek zorundasınız. Ancak ilk defa bunu yaparken tüm hayatınızı içine kattığınıza emin olun ve peki Tanrım, bütün hepsi senindir deyin. Geçmişe şöyle bir baktığımda bu meselenin karşıma tekrar ve tekrar ve tekrar çıktığını görüyorum ve her seferinde bu teslimiyeti yapmam gerekti. Ancak bunların hiçbirisi ilk defa Rab, işte hayatım, koşulsuzca sen ne arzularsan, onu nerede görmek istersen ve her ne şekilde istersen, hiçbir fikrim yok ama işte buradayım dediğim zamanki gibi değildi. Sonra ne mi olacak? Gün be gün teslimiyetle yaşayın. 1. Yuhanna 1 ila 7. ayetlerde yazıldığı gibi bizler mükemmel değiliz. Zaman zaman Tanrı'ya karşı günah işleyeceğiz. Şeytan görmediğimiz bir taraftan saldıracaktır. Bazı şeyleri fark edene kadar kendi isteğimizin peşinde koşmaya devam ettiğimiz zamanlar olacaktır. Bu sebepten dolayı 1. Yuhanna 1. bölüm 7. ayette şöyle yazılmıştır. O ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paydaşlığımız olur ve oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Evet, bu kadar basit ama bu bazen zorlu olmayacağı anlamına gelmiyor. Size son olarak bir şey soracağım, sonra bitiriyorum. Onun neyin değişmesini istediğini bildiğinizi biliyorum. Bu şey çok ama çok küçük bir şey olabilir. Unutmayın, tutunduğunuz şeyleri düşünürseniz her şeyden önce onlar sonsuz şeyler değiller. İkincisi, bunları göz açıp kapayıncaya kadar kaybedebilirsiniz. Bunların ne olduğuyla ben ilgilenmiyorum. Sonuç olarak bunlar kalıcı şeyler değil, bunu biliyorum. Ölümsüz değiller, açık ve kesin de değiller. Bu konuda asla emin olamazsınız. Bunlara tutunmaya devam ederek, sevgili dostlar, sonsuz bereketi, tam kapasite kullanışlılığı, eşsiz yakınlığı ve Rab'den gelen sonsuz gücü terk etmek mi istiyorsunuz? Benim Tanrı'dan en ama en iyisini alabilecekken bunlara bağlı kalmamın imkanı yok. Bunların peşinden koşmamın imkanı yok. Bu çöplere tutunmamın imkanı yok.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda yaşamlarımızın yönetimini Rabbin ellerine bırakmanın, onun isteğine itaat etmenin önemi ve bunların sonuçları üzerinde duruldu. Gelecek programda buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light. 103.6 FM.

0: iyi bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel, gel,
0: siz de afet bilinci eğitimlerine katılın. Afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
8: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
7: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın. Radio Light.

0: Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Vahiy 1. bölüm 5. ayete geldiğimizde Rab İsa Mesih'e verilen 7 ünvanı görürüz. Vahiy 1. bölüm 5 ve 6. ayetlerde şöyle yazar. Var olan, var olmuş ve gelecek olandan, onun tahtının önünde bulunan 7 ruhtan ve ölüler arasında ilk doğan, dünya krallarına egemen olan güvenilir tanık İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Yücelik ve güç sonsuzlara dek bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi bir krallık haline getirip babası Tanrı'nın hizmetinde kahinler yapmış olan Mesih'in olsun. Amin. Şimdi bu 7 ünvana bakalım. İlki güvenilir tanıktır. İsa Mesih bu kitapta gerçeklerin tek güvenilir tanığıdır. Gerçekler onunla ilgilidir. Kendisi hakkında tanıklıkta bulunmaktadır. İnsanlara inanmak ve onlara güvenmek güç olabilir. Ama Rab İsa'ya inanıp güvenebiliriz. İkinci ise ölüler arasından ilk doğandır. İlk doğan Yunanca'da prototokos'tan gelir ki dirilme ile ilgilidir. Ölümden ilk dirilen ve asla tekrar ölmeyecek olandır. Bu muhteşem bir resimdir. Ölüm onu taşımış rahim gibidir. Ölümden yaşama geçmiştir. Onun mezarı onun bulunduğu rahimdi. O yüceltilmiş bir bedenle ölümden dirilmiş tek kişidir. Aynı yoldan geçmiş başka birisi yok. Ve ona ait olanlar dirilişte onu izleyecekler ve sonra da ikinci geliş meydana gelecektir. 1. Selanikler 4. bölüm 14. ayete göre. O zaman onun yeryüzüne geleceği esinleniş olacaktır. 3. ünvan ise dünya krallıklarına egemen olan sözündedir ki İsa Mesih'in 1000 yıllık dönemde bulunacağı konumdan söz eder. Filipeliler 2. bölüm 9, 10 ve 11. ayetlerde bunun içinde Tanrı onu pek çok yüceltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin der. 4. ünvan ise bizi seven sözüdür. Şimdiki zamandadır ve kendisine ait olanlara yönelik süregelen tutumunu ifade eder. Vahiy kitabı bizi sevenden geldiği için onu incelemekten de korkmamız gerekmez. İsa Mesih bizi yalnızca çarmıhta canını verdiği anda sevmedi. Bugün de sevgisi sürer. Şu anda bile İsa sizi sevmektedir. 5. nokta Mesih'in kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış olmasıdır. Mesih'in kanı çok önemli. Yalnızca bir simge değildir. Eski antlaşmada Tanrı halkına etin canı kandadır der. Leviler 17. bölüm 11. ayetti. Bu ayette ise Tanrı sözlerini şöyle sürdürür. Onu size sunak üzerinde canlarınıza kefaret olarak verdim. Kanımca Mesih kanını akıttığında her bir damla onun bedeninden geldi. Bunu senin ve benim için verdi. Yaşamını verdi. O öldü ve bugün bazılarının yaptığı gibi Mesih'in kanını kesinlikle küçümsememiz gerekir. Elçi Petrus 1. Petrus 1. bölüm 18 ve 19. ayetlerde şöyle söyler. Biliyorsunuz ki atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz. Akıtılan bu kan sayesinde Elçi Paulus genç Timoteus'a şöyle dedi. 1. Timoteus 2. bölüm 5. ayet. Çünkü tek Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek aracı vardır. İsa Mesih bizi kendi kanıyla günahlarımızdan kurtardı. Bu harikadır. 6. nokta ise bizi bir krallık haline getirip babası Tanrı'nın hizmetinde kahinler yapmasıdır. İmanlar kahinlerden oluşan bir krallıktır ve Rab İsa ile birlikte egemenlik süreceklerdir. Aslında sevilen ilahi, kral geliyor ilahisidir. Kralın gelmekte olduğu doğrudur ve yeryüzüne kral olarak geldiğinde bozuklukları düzeltecek. Ancak yeryüzüne gelmeden önce ikinci geliş diyebildiğimiz gökte bulutların içinde gelişi söz konusu olacaktır. O zaman benim kurtarıcım olarak gelir. Sevip uğruna kendisini verdiği, kendi topluluğunun önderi gelinin kocası gibi gelecektir. Canımı seven kişi olarak o gelecek. Bu nedenle kralın geliyor oluşu beni çok etkilemez. Benim onunla ilişkin bir kral ile olandan çok daha yakın. O benim Rabbimdir. O bizi krallar ve kahinler değil, kahinler krallığı yaptı. Ve onunla birlikte egemenlik süreceğiz. Burada babamız Tanrı'nın değil, babası Tanrı'nın dendiğine dikkat etmeliyiz. Çünkü onun İsa'ya olan babalığı bize olandan farklıdır. Biz onu kurtarıcımız olarak kabul edip yeniden yani gökten doğmak suretiyle Tanrı'nın çocukları olmaktayız. Mesih'in üçlü birlikteki sonsuz konumu oğulluk şeklindedir. Yedinci nokta ise yücelik ve güç sonsuzlara dek Mesih'in olsun sözündedir. Bu ise sonsuzluğu vurgular. Mesih Yeşaya'da gördüğümüz şekilde bir amin şeklidir. Bu onun bir ünvanıdır. İsa Mesih bu kitabın yani vahiy kitabının ve tüm kutsal kitabın hem konusu hem amacıdır. Tüm olayları ortaya çıkartandır ve tüm olaylar ona doğru hareket halindedir. O her şeyin en sondaki amacıdır. Her şey yalnızca onun tarafından yapılmamış, ayrıca onun için yapılmıştır. Evren onun için varlığını sürdürmektedir. Vahiy 1. bölüm 7. ayette işte bulutlarla geliyor. Her göz onu görecek. Onun bedenini deşmiş olanlar bile. Onun için dövünecek yeryüzünün bütün halkları. Evet, böyle olacak. Amin der. Bu Mesih'in fiziksel ve kişisel gelişini ifade eder. İşte bulutlarla geliyor. Her göz onu görecek sözü ise onun fiziksel beden olarak geleceğini ifade eder. Bilebildiğimiz kadarıyla Mesih ikinci gelişinde kendi topluluğunu dünyadan alırken herkese görünmeyecektir. Ben bazılarının ileri sürdüğü gibi gizlice olacak bir ikinci gelişe inanmıyorum. Ancak İsa Mesih ikinci gelişinde yeryüzüne gelmeyecektir. İmanlar Rabbi havada karşılayacaklar. Eğer Mesih o sırada yeryüzüne gelecekse havada karşılamaya gerek olmazdı. Dolayısıyla bu ayette tanımlanan ikinci geliş bu değildir. Bu onun kral olarak yeryüzüne geleceğidir. Her göz onu görecek diyor. Vahide onun krallığını kurmak üzere yeryüzüne gelişi vurgulanır. Yeryüzünün tüm halkları onun için dövünecekler. Bu Mesih'i reddedenlerin verdiği tepki olacaktır. Dünya onu görmek istemeyecek. Evet böyle olacak. Amin diyor. Düşüncesini değiştirmeyecektir. Çünkü Tanrı sadıktır. Vahiy 1. bölüm 8. ayette var olan, var olmuş ve gelecek olan, her şeye gücü yeten Rab Tanrı, Alfa ve Omega benim diyor der. Alfa ve Omega benim. Bu Yunanca'da oldukça anlamlı bir ifade şeklidir. Alfa ve Omega Yunan alfabesinin ilk ve son harfleridir. Alfabe ile ilgili düşünürseniz İsa Mesih'in de kendisine ilişkin Tanrı sözü dediğini hatırlamalıyız. Bu Tanrı'nın açıklanışı ve iletişimini anlatır. O Tanrı'ya ulaşmada kullanabileceğimiz alfabedir. Tanrı'nın konuştuğu ve anladığı dil İsa Mesih'in Alfa ve Omega olduğu ve diğer harflerinde ikisinin arasında olduğu dildir. O A ve Z'dir. Alfabenin tamamıdır. Baba Tanrı'ya gitmek isterseniz oğlu İsa Mesih'ten geçmeniz gerekir. Burada ilk ve son vurgulanır. Orijinal Yunanca'da Omega Alfa kadar ayrıntılı verilmez. Niçin? Çünkü Mesih başlangıçtır ve başlangıç ise bitmiş durumdadır. Ancak son henüz gelmemiştir. Bir gün o Tanrı'nın planını tamamlayacaktır. Bu Yunanca metinde geçen küçük ama ilginç bir ayrıntıyı oluşturur. Başlangıç ve son oğulun sonsuzluğu ve değişmezliğine işaret etmektedir. Bununla ilgili olarak İbraniler'de şu ifade bulunur. İbraniler 13. bölüm 8. ayet. İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. Bugün aynıdır denilirken onun hala bugün celil egönünde yürümekte olduğu kastedilmez. Ancak onun özelliklerinin değişmemiş olduğu, başlangıç ve son olduğundan tüm zamanı ve sonsuzluğu içerdiği ifade edilir. Rab Tanrı diyor ki ifadesi de onun tanrılığının bir diğer kanıtıdır. Var olan yani şu anda yüceltilmiş durumdaki Mesih, var olmuş geçmişte Mesih'in kurtarıcı olarak ilk gelişini anlatır. Var olacak ile Mesih'in ileride yeryüzüne ikinci

der. Ben Yuhanna ifadesi vahide 3 kez kullanılmaktadır. Diğer ikisi kitabın sonunda yer alır. Sabırda katlanışta sizlerle ortak olan kardeşiniz ifadesi büyük sıkıntıyı kastetmez. Yuhanna'nın bir derdi vardı. Roma İmparatoru Domitian İsa'dan sonra 96 yılında Yuhanna'yı Patmos adasında hapse attırdı. Yuhanna Efes'teki kilisede aktif olarak çalışmaktaydı. Orada ve diğer topluluklarda Tanrı'nın sözünü öğretiyordu. Tanrı sözünü hiç ödün vermeden öğrettiğiniz zaman başınız mutlaka derde girer. Yuhanna ve ilk kurulan imanlı toplulukları bu sorunların farkındaydı. Böyle bir durumun sizin ya da benim başıma gelmesi yeni bir şey değil. Yuhanna büyük sıkıntıya değil, imanlılar topluluğunun başına gelen dertlere göndermede bulunmaktaydı. Egemenlikte egemenliğin şimdiki durumunu kastediyordu. Günahlıyı Mesih'e bağlayan doğuş sayesinde insan Tanrı'nın egemenliğine girmiş olur. Bu henüz gerçekleşmemiş olan 1000 yıllık egemenliğe işaret etmez. Mesih 1000 yıllık egemenliği geldiğinde kuracaktır. Birisi bizim bugün egemenlik ve sabırda yaşamakta olduğumuzu belirtmekte ve sabrın önemine değinmektedir. Yuhanna Patmos adasında bulunmasının nedenini açıklar. O yaklaşık İsa'dan sonra 86 ila 96 yıllarında orada sürgünde tutuldu. Orası Ege kıyısının açıklarında volkanik ve taşlı bir adadır. Eni 10, uzunluğu da 15 kilometre kadardır. İsa sözcüğü Yuhanna tarafından hem vahide hem de yazdığı diğer kitaplarda kullanılır. Yuhanna onu yüceltmek istediğinde İsa adını kullanmaktadır. Umarım biz de böyle yapıyoruz. İsa adı Yeşu'dan gelir ki kurtarıcı anlamına gelir. Tanrı İsa'yı kurtarıcı olarak yolladı. Yuhanna bunu çok iyi biliyordu ve her defasında bu kurtarıcıyı övmek ve yüceltmek için İsa adını kullanır. Diğer ayetlere geçmeden önce Yuhanna'ya bu görümün gözden uzak olan Patmos adasında verildiğini hatırlatmak isterim. Bu dirilmiş olan Mesih'in görkemli bedeni içinde topluluğunu yargılayışının görümüdür. Yani büyük başkâhini kutsallığı içinde görüyoruz. Vahiy 1. bölüm 10 ve 11. ayetlerde Rabbin gününde ruhun etkisinde kalarak arkamda borazan sesine benzer yüksek bir ses işittim. Ses gördüklerini kitaba yaz ve 7 kiliseye yani Efes, İzmir, Bergama, Tiyatira, Sart, Philadelphia ve Laodikya'ya gönder dedi diyor. Burada kutsal ruh kendi olağan işini yapar. Tanrı'nın ruhunun bazı şeyleri Mesih'ten alıp bize göstermesi için dua etmemin nedeni bu. Rab İsa Mesih'te kutsal ruhun geldiğinde bunların yapacağını söyler. Yuhanna 16. bölüm 13 ve 14. ayetlerde ne var ki o yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. O beni yüceltecek çünkü benim olandan alıp size bildirecekler. Yüce Mesih'in yavaş yavaş canlandığını görüyoruz. O bugün başkâhin olarak yerinde oturur. Bu harika ayetleri açıklamakta nedenli yetersiz kaldığımın farkındayım. Yalnızca Tanrı'nın ruhu onları bize tam olarak açıklayabilir. Bununla birlikte İbraniler 3. bölüm 1. ayette bize şunu söyler. Bunun için göksel çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim. Açıkça benimsediğimiz inancın elçisi ve başkâhini olan İsa'yı düşünün. Biz de onun büyük başkâhin olarak bulunduğu yerde düşünüyoruz. Yuhanna, ruhun beni yönetimine almasıyla der. Kutsal ruh Yuhanna'nın üzerinde çalışır ve ona değişik şeyler gösterir. Hem ses ve hem de görüntü vardır. Gözlerine ve kulaklarına hitap etmekteydi. Rabbin gününde kelimesinin anlamı tartışılabilir. Bazı kutsal kitap uzmanları bunun Rabbin geleceği gün olduğunu işaret ettiğini söyler. Onlara saygı duyuyorum. Vahiy, büyük sıkıntı dönemi ve 1000 yıllık krallık ile ilişkili olarak Rabbin günü ile ilgili ise ben bu görüşte değilim. Burada Rabbin günü için kastedilen pazar günüdür. Arkamda borazan sesine benzer yüksek bir ses işittim. Bu kimdi? Yine kendisi bunu açıklar vahiy 1. bölüm 12 ve 13. ayetler. Bana sesleneni görmek için arkama döndüm. Döndüğümde 7 altın kandillik ve bunların ortasında giysileri ayağına kadar uzanan, göğsüne altın kuşak sarılmış, insanoğluna benzer birini gördüm der. Yuhanna savaş borazanı gibi bir ses işitti. Ve bu ses ona seslenmekteydi. Rab İsa yeryüzündeki topluluğunu almaya geldiğinde büyük bir ses olacaktır. 1. Selanikler 4. bölüm 16. ayette Rab'in kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecekler. Baş meleğin sesi gibi bir ses ve Tanrı'nın borazanının sesi olacaktır. Ancak bu Mesih'in kendi sesidir. O kendisine ait olanları diriltmek için bir meleğin yardımına ihtiyaç duymayacaktır. Rab İsa Mesih'i bu şekilde görmek ne kadar heyecanlı olurdu. O giysileri ayağına kadar uzanan,
göğsüne altın kuşak sarılmış olacaktır. Yedi altın şamdan bize tapınağı hatırlatır. Yedi şamdan bize yedi ayrı

0: kiliseyi işaret eder. Hepsinin işleri aynıdır. Rab İsa şunu söyler: dünyanın ışığı benim. Ben ayrılınca dünyanın ışığı siz olacaksınız. Burada Rab İsa Mesih'i büyük başkâhinimiz olarak görüyoruz. Giysileri başkâhinin giysileridir. Mısır'dan çıkış 28. bölüm 2, 3 ve 4. ayetlere bakarsanız bunu net olarak görürsünüz. Giysiler Mesih'in doğasında var olan doğruluğu simgelemektedir. Onda hiçbir günah yoktur. Yahudi tarihçi Josephus, kuşakla ilgili olarak kâhinlerin bunu göğüslerine sardığını ileri sürer. Adetlere göre ise bele sarılırdı. Ancak burada hizmet değil güç vurgulanmaktadır. Burada onun adil yargısından söz edilir. Bizden başkâhinimizin toplulukların ortasında yer aldığını düşünmemiz istenmektedir. O toplulukları ve ışığın parlamaya devam etmesi için de inananları yargılar. Sevgili dostum, Mesih'in şu anki görevinin ne olduğunu görmek önemlidir. İlk olarak Mesih'in bizim için dua etmesi belirtilir. O bizim büyük başkâhinimizdir. O bugün cennette altın sunağın önünde bizim için dua eder. İbraniler 7. bölüm 25. ayete göre. Onun görevinin bu bölümü harikadır. İkinci olarak Mesih'in aracılık yapması söz konusu edilir. Kutsal yerin dışına çıkmakta ve kendisine ait olanların ayaklarını yıkamaktadır. Günahlarını itiraf edenleri temizler. Hristiyanlar da günah işlemektedir ve onunla beraberliğimizin olması için bu günahlarımızı itiraf etmemiz gerekir. 1. Yuhanna 1. bölüm 9. ayet. Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır der. O bugün de bizim için aracılık yapmaktadır. Yuhanna ilk mektubunda 1. Yuhanna 2. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle der: yavrularım, bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama içinizden biri günah işlerse adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur. O günahlarımızı, yalnız bizim günahlarımızı değil bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır der. Mesih bizim savunucumuzdur. Yani o suçlandığımızda bizi savunur. Şeytan ise suçlayandır. Mesih göğe çıkmış, Tanrı'nın sağında oturmaktadır. Ancak orada boş durmaz. Oturmaktadır demek de insanı kurtarma işini bitirdiğini işaret ederiz. Bizi kurtarmak için yeryüzünde öldü ve kurtulmuş kalmamız için ise cennette yaşamaya devam etmektedir. Mesih'in 3 göreviyle karşı karşıya kalıyoruz bu ayetlerde. Bizim için dua eder, aracılık eder ve gözlemde bulunur. Çıkış kitabında altın şamdanlığı görürüz. Bu şamdanlık tapınağın en değerli eşyasıydı. Altından yapılmış ve her iki tarafında üçer yeri vardı. Şamdanlığın konduğu yerler çiçek açan bademi andırmaktaydı. Şamdanlar kutsal ruhu, altın şamdanlık ise Mesih'i, onun yüceliği ile tanrılığını simgelemektedir. Vahide bize verilen resim budur. Eminim Mesih şimdi sizi izlerken kutsal ruh sizin tüm yüceliği ve güzelliği içindeki Mesih'in varlığını anlamamızı sağlar. Günümüzde pek popüler bir görüş değildir. Gözlenmeyi pek sevmeyiz. Ancak Vahide onun şamdanlıkların arasında yürürken gözlemde bulunma görevini de ifa ettiğini görmekteyiz. İsa Mesih imanlardan oluşan topluluğun ortasındadır. Yaptığı işler çeşitlidir. Fitillerin uçlarını keser. Yuhanna 15. bölümde çok meyve vermeleri için imanların dallarını budadığını okuruz. Bizim dünyada çeşitli sıkıntılardan geçmemize izin vermesinin nedenlerinden biri bizim meyve vermemiz ya da daha parlak yanmamızdır. Kutsal ruhu temsil eden, yağı ekleyen kendisidir. Eğer benim hizmetim ışık saçıyorsa bunu yapan kutsal ruhtur, kaynak odur. Bende bir şey bulunmadığını yıllar önce öğrendim. Mesih'in yaptıkları titreticidir. Bazen budamak için makas kullanır. Rab İsa iş yapan ve iyi ışık vermeyen kandili söndürecektir. Mesih şamdanların ortasında yürür ve onların ışık vermesini gözler. Vahiy 1. bölüm 14 ve 15. ayetlerde başı saçı ak yapağı gibi beyaz, kar gibi bembeyazdı. Gözleri alev alev yanan ateşti sanki. Ayakları ocakta kor haline gelmiş, parlak tunca benziyordu. Sesi gürül gürül akan suların sesi gibiydi der. Daniel peygamber de aynı görümle karşılaşmıştı. Daniel 7. bölüm 9. ayette ben bakarken tahtlar kuruldu. Eskiden beri var olan yerine oturdu. Giysileri kar gibi beyaz, başındaki saçlar yün gibi apaktı. Tahtı alev alev, tekerlekleri kızgın ateş gibiydi der. Gözleri ateş alevine benziyordu ifadesi onun toplulukta yani kilisede olan biten her şeyi çok iyi gördüğünü anlatır. O bizi izlemektedir. Ayakları ocakta kor haline gelmiş parlak tunca benziyordu. İfadesi tapınağın dışındaki tunç ya da pirinç sunağın çarmıhta öldüğü sırada Mesih'in yeryüzünde yapmış olduğu işi simgeler. Günahlarımızın yargısını orada taşıdı. Şimdi ise kendisine ait olan bizleri gözlemektedir. İnsan doğası yargılanmayı sevmez, kendisine uyabileceği kolay kuralların verilmesini ister. Birçok imanının belli kuralları izlemeyi tercih etmesinin nedeni de budur. Lütuf ile yaşamak istemezler. Topluluğun Mesih'in bugünkü konumunu ve gözlemini yok saymasının nedenlerinden birisi budur. O kilisenin yargıcıdır ve övgüde bulunmaz. Gördüğünü yok saymaz ve günahı da görmezden gelmez. Kendisine ait olanlara sürekli tövbe et demektedir. Vahiy kitabını çalışırken bunu göreceğiz. O topluluğuna Vahiy 2. bölüm 5. ayette şöyle söylüyor. Bunun için nereden düştüğünü anımsa, tövbe et ve başlangıçta yaptıklarını sürdür. Tövbe etmezsen gelip kandilliğini yerinden kaldırırım. Toplulukların bu nedenle yüzyıllardır canı yanmış ve halen de yanmaktadır. Bu ılık durumdaki imanların içindeki isyanın sonucudur. Sesi çağlayan suların sesi gibiydi diyor. Bu yetkinin, otoritenin sesidir. Bu evreni yaratan, ölüleri diriltecek olan ve kendisine ait olanları bu dünyadan alıp götürecek olanın sesidir. Tanrı'nın ruhu sizin onun güzellik ve yüceliğini görmenize yardım edecektir. Bu harika. Vahiy 1. bölüm 16. ayette sağ elinde 7 yıldız vardı. Ağzından 2 ağızlı keskin bir kılıç uzanıyordu. Yüzü bütün gücüyle parlayan güneş gibiydi der. Bu ifade onun evreni kontrol etmekte olduğunun ifadesidir. Ağzından 2 ağızlı keskin bir kılıç çıkmaktadır. Birisi bana bunun gerçek bir kılıç olup olmadığını sordu. Tabii ki değildir. Kutsal kitapta kılıç ile kastedilenin Tanrı sözü olduğu İbraniler 4. bölüm 12. ayette özellikle belirtilir. Tanrı'nın sözü diridir, etkindir. 2 ağızlı kılıçtan daha keskindir der bu ayet. Tanrı sözü ile yargılar. Bugün de bu geçerlidir. O konuşunca dikkatimizi ona yönetmeliyiz. Yüzü tüm parlaklığıyla aydınlatan güneş gibidir. Güneşe bakmak bile zor. Güneşi yaratana, yüceltilmiş Mesih'e baktığınızı bir düşünün. Ne kadar harika olacaktır. Vahiy 1. bölüm 17. ayette onu görünce ölü gibi ayaklarının dibine yığıldım. O ise sağ elini üzerime koyup şöyle dedi. Korkma, ilk ve son benim. Yuhanna'nın Mesih ile yakın bir ilişkisi oldu. Yukarı odada yani İsa Mesih'in öğrencileriyle son akşam yemeğini yediği odada İsa Mesih'in göğsüne yaslanan oydu. Yuhanna Rab İsa'ya o denli yakındı ki bir keresinde onu azarladı bile. Ancak Patmos adasında Mesih'i yüceltilmiş olarak gördüğünde gidip onun sırtına dokunmadı. Ya da onunla el sıkışmadı. Konuşmayı bile denemedi. Ölü gibi ayaklarının önüne düştü. Yuhanna'nın aldığı görüm insanı felç edecek kadar etkiliydi. Biz de onun huzuruna yaklaştığımızda ayaklarının önüne yığılırız. O yüceltilmiş olan Mesih'tir. Günümüzde ona saygısızlık edilmesi, onunla arkadaş gibi konuşulması benim hoşuma gitmez. İsa'yı arkadaşı olarak gösterenler de beni rahatsız ediyor. Memnun edilmesi zor biri olduğumu düşünebilirsiniz. Ama İsa Mesih'in Yuhanna 15. bölüm 14. ayette söylediğini dinleyin. Size buyurduklarımı yaparsanız benim dostlarım olursunuz diyor. İsa'nın sizin bir dostunuz olduğunu söylüyorsanız ona itaat etmekte olduğunuzu da belirtmiş olmalısınız. Burada güzel olan Rab İsa Mesih'in korkma demesidir. Bu tanrılığın insanı selamlayışıdır. Korkmamıza neden gerek olmadığını ise 4 maddede açıklar. İsa Mesih ilk ve son benim der. Bu onun tanrılığını ifade etmektedir. 90. mezmur 2. ayette dağlar var olmadan, daha evreni ve dünyayı yaratmadan, öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin der mezmur yazarı. Sonsuzluk boyunca ile onun geçmişte gözden kaybolan bir noktadan gelecekte kaybolduğu bir noktaya dek Tanrı olduğu anlatılmaktadır. O ilktir çünkü ondan öncesi yoktur. O sondur çünkü ondan sonra da bir şey olmayacaktır. Vahiy 1. bölüm 18. ayette diri olan benim, ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir der. Korkmamıza gerek yok çünkü ikinci noktada İsa Mesih diri olan benim, öldüm ama çağlar çağı diriyim demektedir. Burada onun bizi kurtaran ölümü ve dirilişi belirtilir. Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. Korkmamıza gerek yok. Elçi Pavlus, kim sizi suçlu çıkartacak diye soruyor. Ölmüş olan Mesih İsa, bende bir hata buluyor musunuz? Büyük bir günahlı olduğumu mu söylüyorsunuz? O zaman Mesih'in benim için öldüğünü ve dirildiğini bilmenizi isterim der. Bağışlandığımı kanıtlamak için İsa Mesih dirildi ve onun sayesinde ben de bir gün cennette olacağım. Benim için ne mutlu ki Tanrı'nın sağında benim için aracılık eden ve benim için dua eden bir Mesih'im var. Korkmama gerek yok çünkü bunun üçüncü nedenini İsa Mesih'in çağlar çağı diriyim diyor olması. Bu onun şu anki durumunu belirtir. O yalnızca yargılamayıp bizim için dua da eder. Dördüncü neden ölümün ve ölüler diyarının anahtarının İsa Mesih'te olmasıdır. Ölümün gücü ve yetkiyi simgeler bu anahtar. Kendi ölümü ve dirilişi sayesinde İsa ölüm üzerinde de yetki sahibidir. İsa'nın ölüme egemen olması bizi rahatlatır. Bizi ölüm korkusundan kurtaran İsa Mesih'in dirilmiş olmasıdır.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 13. Bölüm. İsa reddediliyor.
1: İsa bütün bu benzetmeleri anlattıktan sonra oradan ayrıldı. Kendi memleketine gitti ve oradaki havrada halka öğretmeye başladı. Halk şaşıp kalmıştı. Adamın bu bilgeliği ve mucizeler yaratan gücü nereden geliyor diyorlardı. Marangozun oğlu değil mi bu? Annesinin adı Meryem değil mi? Yakup, Yusuf, Simon ve Yahuda onun kardeşleri değil mi? Kız kardeşlerinin hepsi aramızda yaşamıyor mu? O halde onun bütün bu yaptıkları nereden geliyor? Ve gücenip onu reddettiler. Ama İsa onlara şöyle dedi. Bir peygamber kendi memleketinden ve evinden başka yerde hor görülmez. İmansızlıkları yüzünden İsa orada pek fazla mucize yapmadı.
0: 14. Bölüm. Yahya'nın öldürülmesi.
1: O günlerde İsa ile ilgili haberleri duyan bölge kralı Herodes adamlarına "Bu vaftizci Yahya'dır." dedi. Ölümden dirildi. Olağanüstü güçlerin onda etkin olmasının nedeni budur. Herodes, kardeşi Filipus'un karısı Herodia yüzünden Yahya'yı tutuklatmış, bağlatıp zindana attırmıştı. Çünkü Yahya Herodes'e "O kadınla evlenmen kutsal yasaya aykırıdır." demişti. Herodes Yahya'yı öldürtmek istemiş ama halktan korkmuştu. Çünkü halk Yahya'yı peygamber sayıyordu. Herodes'in doğum günü şenliği sırasında Herodia'nın kızı ortaya çıkıp dans etti. Bu Herodes'in öyle hoşuna gitti ki ant içerek kıza ne dilerse vereceğini söyledi. Kız annesinin kışkırtmasıyla "Bana şimdi bir tepsi üzerinde vaftizci Yahya'nın başını ver." dedi. Kral buna çok üzüldüyse de konuklarının önünde içtiği anttan ötürü bu dileğin yerine getirilmesini buyurdu. Adam gönderip zindanda Yahya'nın başını kestirdi. Kesik baş tepsiyle getirilip kıza verildi. Kız da bunu annesine götürdü. Yahya'nın öğrencileri gelip cesedi aldılar ve gömdüler. Sonra gidip İsa'ya haber verdiler.
0: İsa 5000 kişiyi doyuruyor.
1: İsa bunu duyunca tek başına tenha bir yere çekilmek üzere bir tekneyle oradan ayrıldı. Bunu öğrenen halk kentlerden çıkıp onu yaya olarak izledi. İsa tekneden inince büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Onlara acıdı ve hasta olanlarını iyileştirdi. Akşama doğru öğrencileri yanına gelip "Burası ıssız bir yer." dediler. Vakit de geç oldu. Halkı salıver de köylere gidip kendilerine yiyecek alsınlar. İsa "Gitmelerine gerek yok. Onlara siz yiyecek verin." dedi. Öğrenciler "Burada 5 ekmekle 2 balıktan başka bir şeyimiz yok ki." dediler. İsa "Onları buraya bana getirin." dedi. Halka çayıra oturmalarını buyurduktan sonra 5 ekmekle 2 balığı aldı, gözlerini göğe kaldırarak şükretti. Sonra ekmekleri bölüp öğrencilerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. Herkes yiyip doydu. Arta kalan parçalardan 12 sepet dolusu topladılar. Yemek yiyenlerin sayısı kadın ve çocuklar hariç yaklaşık 5000 erkekti.
0: İsa su üstünde yürüyor.
1: Bundan hemen sonra İsa öğrencilerine tekneye binip kendisinden önce karşı yakaya geçmelerini buyurdu. Bu arada halkı evlerine gönderecekti. Halkı gönderdikten sonra dua etmek için tek başına dağa çıktı. Akşam olurken orada yalnızdı. O sırada tekne kıyıdan bir hayli uzakta dalgalarla boğuşuyordu. Çünkü rüzgar karşı yönden esiyordu. Sabaha karşı İsa gölün üstünde yürüyerek onlara yaklaştı. Öğrenciler onun gölün üstünde yürüdüğünü görünce dehşete kapıldılar. "Bu bir hayalet!" diyerek korkuyla bağırıştılar. Ama İsa hemen onlara seslenerek "Cesur olun, benim, korkmayın." dedi. Petrus buna karşılık "Ya Rab!" dedi. "Eğer sen isen buyruk ver suyun üstünden yürüyerek sana geleyim." İsa "Gel!" dedi. Petrus da tekneden indi, suyun üstünden yürüyerek İsa'ya yaklaştı. Ama rüzgarın ne kadar güçlü estiğini görünce korktu. Batmaya başladı. "Ya Rab, beni kurtar!" diye bağırdı. İsa hemen elini uzatıp onu tuttu. Ona "Ey kıt imanlı, neden kuşku duydun?" dedi. Onlar tekneye bindikten sonra rüzgar dindi. Teknedekiler "Sen gerçekten Tanrı'nın oğlusun!" diyerek ona tapındılar. Gölü aşıp Ginnesar'da karaya çıktılar. Yöre halkı İsa'yı tanıyınca çevreye haber saldı. Bütün hastaları ona getirdiler. Giysisinin eteğine bir dokunsak diye yalvarıyorlardı. Dokunanların hepsi iyileşti.
0: 15. Bölüm. Töre mi, Tanrı'nın sözü mü?
1: Bu sırada Yeruşalem'den bazı ferisiler ve din bilginleri İsa'ya gelip, öğrencilerin neden atalarımızın töresini çiğniyor diye sordular. Yemekten önce ellerini yıkamıyorlar. İsa onlara şu karşılığı verdi. Ya siz, neden töreniz uğruna Tanrı buyruğunu çiğniyorsunuz? Çünkü Tanrı şöyle buyurdu. Annene babana saygı göstereceksin. Annesine ya da babasına söven kesinlikle öldürülecektir. Ama siz, her kim anne ya da babasına benden alacağım bütün yardım Tanrı'ya adanmıştır derse, artık babasına saygı göstermek zorunda değildir diyorsunuz. Böylelikle töreniz uğruna Tanrı'nın sözünü geçersiz kılmış oluyorsunuz. Ey ikiyüzlüler! Yeşaya'nın sizinle ilgili şu peygamberlik sözü ne kadar yerindedir. Bu halk dudaklarıyla beni sayar ama yürekleri benden uzak. Bana boşuna taparlar. Çünkü öğrettikleri sadece insan buyruklarıdır.
0: İnsanı kirleten nedir?
1: İsa halkı yanına çağırıp onlara dinleyin ve şunu belleyin dedi. Ağızdan giren şey insanı kirletmez. İnsanı kirleten ağızdan çıkandır. Bu sırada öğrencileri ona gelip biliyor musun dediler. Ferisiler bu sözü duyunca gücendiler. İsa şu karşılığı verdi. Göksel babamın dikmediği her fidan kökünden sökülecektir. Bırakın onları. Onlar körlerin kör kılavuzlarıdır. Eğer kör köre kılavuzluk ederse ikisi de çukura düşer. Petrus bu benzetmeyi bize açıkla dedi. Siz de mi hala anlamıyorsunuz diye sordu İsa. Ağza giren her şeyin mideye indiğini, oradan da helaya atıldığını bilmiyor musunuz? Ne var ki ağızdan çıkan yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten bunlardır. Yıkanmamış ellerle yemek yemek insanı kirletmez.
0: Kenanlı kadının imanı.
1: İsa oradan ayrılıp Sur ve Sayda bölgesine geçti. O yöreden Kenanlı bir kadın İsa'ya gelip, ''Ya Rab, ey Davut oğlu, halime acı, kızım cine tutuldu, çok kötü durumda.'' diye feryat etti. İsa kadına hiçbir karşılık vermedi. Öğrencileri yaklaşıp, ''Sal şunu gitsin.'' diye rica ettiler. Arkamızdan bağırıp duruyor. İsa, ''Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim.'' diye yanıtladı. Kadın ise yaklaşıp, ''Ya Rab, bana yardım et.'' diyerek onun önünde yere kapandı. İsa ona, ''Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir.'' dedi. Kadın, ''Haklısın ya Rab.'' dedi. ''Ama köpekler de efendilerinin sofrasından düşen kırıntıları yer.'' O zaman İsa ona şu karşılığı verdi. ''Ey kadın, imanın büyük, dilediğin gibi olsun.'' Ve kadının kızı o saatte iyileşti.
0: İsa 4000 kişiyi doyuruyor.
1: İsa oradan ayrıldı, Celile Gölü'nün kıyısından geçerek dağa çıkıp oturdu. Yanına büyük bir kalabalık geldi. Beraberlerinde kötürüm, kör, çolak, dilsiz ve daha birçok hasta getirdiler. Hastaları onun ayaklarının dibine bıraktılar. O da onları iyileştirdi. Halk, dilsizlerin konuştuğunu, çolakların iyileştiğini, körlerin gördüğünü, kötürümlerin yürüdüğünü görünce şaştı ve İsrail'in Tanrısını yüceltti. İsa öğrencilerini yanına çağırıp halka acıyorum dedi. Üç gündür yanımdalar, yiyecek hiçbir şeyleri yok. Onları aç aç evlerine göndermek istemiyorum. Yolda bayılabilirler. Öğrenciler kendisine böyle ıssız bir yerde bu kadar kalabalığı doyuracak ekmeği nereden bulalım dediler. İsa kaç ekmeğiniz var diye sordu. Yedi ekmekle birkaç küçük balığımız var dediler. Bunun üzerine İsa halka yere oturmalarını buyurdu. Yedi ekmekle balıkları aldı, şükredip bunları böldü, öğrencilerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. Herkes yiyip doydu, arta kalan parçalardan yedi küfe dolusu topladılar. Yemek yiyenlerin sayısı, kadın ve çocuklar hariç 4000 erkekti. İsa, halkı evlerine gönderdikten sonra tekneye binip Magadan bölgesine geçti.
0: 16. Bölüm. Doğaüstü bir belirti isteniyor.
1: Ferisilerle Sadukiler İsa'nın yanına geldiler. Onu denemek amacıyla kendilerine gökten bir belirti göstermesini istediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. Akşam gökyüzü kızıl olduğuna göre hava iyi olacak dersiniz. Sabah bugün gök kızıl ve bulutlu, hava bozacak dersiniz. gökyüzünün görünümünü yorumlayabiliyorsunuz da zamanın belirtilerini yorumlayamıyor musunuz? Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor. Ama ona Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek. Sonra İsa onları bırakıp gitti.
0: Ferisilerle Sadukilerin mayası.
1: Öğrenciler gölün karşı yakasına geçerken ekmek almayı unutmuşlardı. İsa onlara dikkatli olun, Ferisilerin ve Sadukilerin mayasından kaçının dedi. Onlar ise kendi aralarında tartışarak ekmek almadığımız için böyle diyor dediler. Bunun farkında olan İsa şöyle dedi. Ey kıtı imanlılar, ekmeğiniz yok diye niçin tartışıyorsunuz? Hala anlamıyor musunuz? 5 ekmekle 5000 kişinin doyduğunu, kaç sepet dolusu yemek fazlası topladığınızı hatırlamıyor musunuz? 7 ekmekle 4000 kişinin doyduğunu, kaç küfe dolusu yemek fazlası topladığınızı hatırlamıyor musunuz? Ben size Ferisilerin ve Sadukilerin mayasından kaçının derken, ekmekten söz etmediğimi nasıl olur da anlamazsınız? Ekmek mayasından değil de Ferisilerle Sadukilerin öğretisinden kaçının dediğini o zaman anladılar.
0: Petrus'un Mesih'i tanıması.
1: İsa, Filipus Sezariyesi bölgesine geldiğinde öğrencilerine şunu sordu. Halk, insanoğlunun kim olduğunu söylüyor. Öğrencileri şu karşılığı verdiler. Kimi vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimi de Yeremya ya da peygamberlerden biridir diyor. İsa onlara, siz ne dersiniz dedi. Sizce ben kimim? Simon Petrus, sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin yanıtını verdi. İsa ona, ne mutlu sana Yunus oğlu Simon dedi. Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki babamdır. Ben de sana şunu söyleyeyim. Sen Petrus'sun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. Göklerin egemenliğinin anahtarlarını sana vereceğim. Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde de çözülmüş olacak. Bu sözlerden sonra İsa kendisinin Mesih olduğunu kimseye söylememeleri için öğrencilerini uyardı.
0: İsa ölüp dirileceğini önceden bildiriyor.
1: Bundan sonra İsa kendisinin Yeruşalim'e gitmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı. Bunun üzerine Petrus onu bir kenara çekip azarlamaya başladı. Tanrı korusun ya Rab, senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek dedi. Ama İsa Petrus'a dönüp çekil önümden şeytan dedi. Bana engel oluyorsun. Düşüncelerin Tanrı'ya değil insana özgüdür. Sonra İsa öğrencilerine şunları söyledi. Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Çarmığını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? İnsanoğlu babasının görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese yaptığının karşılığını verecektir. Size doğrusunu söyleyeyim. Burada bulunanlar arasında insanoğlunun kendi egemenliği içinde gelişini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var.
0: 17. bölüm. İsa'nın görünümü değişiyor.
1: 6 gün sonra İsa yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı. Giysileri ışık gibi bembeyaz oldu. O anda Musa ile İlyas öğrencilere göründü. İsa ile konuşuyorlardı. Petrus İsa'ya "Ya Rab" dedi. "Burada bulunmamız ne iyi oldu. İstersen burada 3 çardak kurayım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a." Petrus daha konuşurken parlak bir bulut onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, "Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnudum. Onu dinleyin." dedi. Öğrenciler bunu işitince dehşet içinde yüzüstü yere kapandılar. İsa gelip onlara dokundu. "Kalkın, korkmayın." dedi. Başlarını kaldırınca İsa'dan başka kimseyi göremediler. Dağdan inerlerken İsa onlara insanoğlu ölümden dirilmeden gördüklerinizi kimseye söylemeyin diye buyurdu. Öğrencileri ona şunu sordular. Peki din bilginleri neden önce İlyas'ın gelmesi gerektiğini söylüyorlar? İsa, İlyas gerçekten gelecek ve her şeyi yeniden düzene koyacak diye yanıtladı. Size şunu söyleyeyim. İlyas zaten geldi ama onu tanımadılar. Ona yapmadıklarını bırakmadılar. Aynı şekilde insanoğlu da onların elinden acı çekecektir. O zaman öğrenciler İsa'nın kendilerine vaftizci Yahya'dan söz ettiğini anladılar.
0: Cinli çocuk iyileştiriliyor.
1: Kalabalığın yanına vardıklarında bir adam İsa'ya yaklaşıp önünde diz çöktü. "Ya Rab," dedi, "oğlumun haline acı, sarası var, çok acı çekiyor, sık sık ateşe suya düşüyor. Onu senin öğrencilerine getirdim ama iyileştiremediler." İsa, "Ey imansız ve sapmış kuşak," dedi, "sizinle daha ne kadar kalacağım, size daha ne kadar katlanacağım? Çocuğu buraya bana getirin." İsa cini azarlayınca cin çocuktan çıktı, çocuk o anda iyileşti. Sonra öğrenciler tek başlarına İsa'ya gelip "biz cini neden kovamadık?" diye sordular. İsa, "imanınız kıt olduğu için," karşılığını verdi. "Size doğrusunu söyleyeyim. Bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dağa, buradan şuraya göç derseniz göçer. Sizin için imkansız bir şey olmayacaktır."
0: İsa ölüp dirileceğini tekrar bildiriyor.
1: Celil'e de bir araya geldiklerinde İsa onlara, "insanoğlu insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek ama üçüncü gün dirilecek," dedi. Öğrenciler buna çok kederlendiler.
0: Tapınak vergisi.
1: Kefernahum'a geldiklerinde iki dirhemlik tapınak vergisini toplayanlar Petrus'a gelip, "öğretmeniniz tapınak vergisini ödemiyor mu?" diye sordular. Petrus, "ödüyor," dedi. Petrus eve gelince daha kendisi bir şey söylemeden İsa ona, "Simon, ne dersin?" dedi. "Dünya kralları gümrük ya da vergiyi kimlerden alır? Kendi oğullarından mı, yabancılardan mı?" Petrus'un "yabancılardan" demesi üzerine İsa, "o halde oğullar muaftır," dedi. "Ama vergi toplayanları gücendirmeyelim. Göle gidip oltanı at, tuttuğun ilk balığı çıkar, onun ağzını aç. 4 dirhemlik bir akçe bulacaksın. Parayı al, ikimizin vergisi olarak onlara ver."
0: 18. bölüm. En büyük kim?
1: Bu sırada öğrencileri İsa'ya yaklaşıp, "göklerin egemenliğinde en büyük kimdir?" diye sordular. İsa yanına küçük bir çocuk çağırdı. Onu orta yere dikip şöyle dedi, "size doğrusunu söyleyeyim. Yolunuzdan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Kim bu çocuk gibi alçak gönüllü olursa göklerin egemenliğinde en büyük odur. Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden beni kabul etmiş olur. Ama kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse boynuna kocaman bir değirmen taşı asılıp denizin dibine atılması kendisi için daha iyi olur. İnsanı günaha düşüren tuzaklardan ötürü vay dünyanın haline. Böyle tuzakların olması kaçınılmazdır. Ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline. Eğer elin ya da ayağın günah işlemene neden olursa onu kesip at. Tek el, tek ayakla yaşama kavuşman, iki elle, iki ayakla sönmez ateşe atılmandan iyidir. Eğer gözün günah işlemene neden olursa onu çıkar at. Tek gözle yaşama kavuşman, iki gözle cehennem ateşine atılmandan iyidir. Bu küçüklerden birini bile hor görmekten sakının. Size şunu söyleyeyim. Onların göklerdeki melekleri, göklerdeki babamın yüzünü her zaman görürler.
0: Kaybolan koyun benzetmesi.
1: Siz ne dersiniz? Bir adamın 100 koyunu olsa ve bunlardan biri yolunu şaşırsa, 99'unu dağlarda bırakıp yolunu şaşıranı aramaya gitmez mi? Size doğrusunu söyleyeyim. Eğer onu bulursa, yolunu şaşırmamış 99 koyun için sevindiğinden daha çok onun için sevinir. Bunun gibi göklerdeki babanız da bu küçüklerden hiçbirinin kaybolmasını istemez.
0: Bir kardeş günah işlerse.
1: Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse, ona git, suçunu kendisine göster. Her şey yalnız ikinizin arasında kalsın. Kardeşin seni dinlerse onu kazanmış olursun. Ama dinlemezse yanına 1 ya da 2 kişi daha al ki söylenen her şey 2 ya da 3 tanığın sözüyle doğrulansın. Onları da dinlemezse durumu inanlılar topluluğuna bildir. Topluluğu da dinlemezse onu putperest ya da vergi görevlisi say. Size doğrusunu söyleyeyim. Yeryüzünde bağlayacağınız her şey gökte de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökte de çözülmüş olacak. Yine size şunu söyleyeyim. Yeryüzünde aranızdan iki kişi dileyecekleri herhangi bir şey için anlaşırlarsa göklerdeki babam dileklerini yerine getirir. Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa ben de orada, aralarındayım.
0: Acımasız köle benzetmesi.
1: Bunun üzerine Petrus İsa'ya gelip, "Ya Rab," dedi. "Kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım? Yedi kez mi?" İsa, "Yedi kez değil," dedi. "70 kere 7 kez derim sana. Şöyle ki göklerin egemenliği köleleriyle hesaplaşmak isteyen bir krala benzer. Kral hesap görmeye başladığında kendisine borcu 10.000 talantı bulan bir köle getirildi. Kölenin ödeme gücü olmadığından efendisi onun, karısının, çocuklarının ve bütün malının satılıp borcun ödenmesini buyurdu. Köle yere kapanıp efendisine "Ne olur sabret, bütün borcumu ödeyeceğim," dedi. Efendisi köleye acıdı, borcunu bağışlayıp onu salıverdi. Ama köle çıkıp gitti, kendisine 100 dinar borcu olan başka bir köleye rastladı. Onu yakalayıp "Borcunu öde," diyerek boğazına sarıldı. Bu köle yüzüstü yere kapandı. "Ne olur sabret, borcumu ödeyeceğim," diye yalvardı. Ama ilk köle bunu reddetti. Gitti, borcunu ödeyinceye dek adamı zindana kapattı. Öteki köleler olanları görünce çok üzüldüler. Efendilerine gidip bütün olup bitenleri anlattılar. Bunun üzerine efendisi köleyi yanına çağırdı. "Ey kötü köle," dedi. "Bana yalvardığın için bütün borcunu bağışladım. Benim sana acıdığım gibi senin de köle arkadaşına acıman gerekmez miydi?" Bu öfkeyle efendisi bütün borcunu ödeyinceye dek onu işkencecilere teslim etti. "Eğer her biriniz kardeşini gönülden bağışlamazsa, Göksel Babam da size öyle davranacaktır."

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın. Afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.

deprem sırasında bina içindesiniz, en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tar.
2: Radio Light.
0: 103.6. 103.6 FM. Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Serap.
1: Ben Semire. Birlikte Umut Kadınları'na hoş geldiniz diyoruz.
0: Programımızı dinlediğinizi bilmek çok sevindirici. Programımıza başlamadan bizlere ulaşabileceğiniz ve hikayelerinizi, görüşlerinizi bizlerle paylaşabileceğiniz e-mail adresimizi vermek istiyoruz. E-mail adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrarlıyorum, umutkadınları@hotmail.com. Bugün programımızın ilk bölümünde bir annenin kızına yazdığı mektubu sizinle paylaşacağız. İkinci bölümümüzde ise yaşamımızda bizi güçlü kılacak bir şey hakkında konuşmak istiyoruz. Umarım önümüzdeki yarım saat boyunca Umut Kadınlarından ayrılmazsınız.

0: Sana bir soru soracağım Serap. Merak ediyorum, yaşlanıp da bu yaşamı geride bıraktığında nasıl hatırlanmak istersin?
1: Bilmem, çok zor bir soru. Çok düşünmedim bu konuyu.
0: Evet, biliyorum. Onun için sordum zaten.
1: Beni neyimle hatırlasınlar isterdim, söyleyeyim mi?
0: Lütfen.
1: Örnek bir yaşam süren, doğru bir kadın olarak hatırlanmak isterdim.
0: Kesinlikle iki önemli niteliğe değindin aslında.
1: Ya sen?
0: Ben de senin söylediğin gibi aslında bir yaşam sürdürmeyi, örnek bir yaşam sürdürmeyi ve bu şekilde hatırlanmayı çok isterdim.
1: Güzel, çok önemli bir nitelik. Her ikimiz için de gerçekten çaba göstermeye değer.
0: Kesinlikle değer.
1: Bugün sizlerle bir annenin kızına yazdığı lütufkar yaşama dair, hayatta yapılan seçimlere ve neyle anılmak istediğimize dair bir mektubu paylaşacağız. Sevgili kızım, senin yaşındaki bir kız bir keresinde bana en çok zengin olmayı istediğini söylemişti. Güzel şeylere sahip olmayı yaşamda başarı olarak görmek doğaldır. Toplum adeta bizi bu düşünceyle programlıyor, öyle değil mi? Verilen mesajlar hep şuna ya da buna sahip olmadıkça hedefinize varmış sayılmazsınız türünden. Reklamlarda hayallerimizin ne olduğu, örneğin pahalı otomobiller, lüks evler, lüks restoranlar, son moda giysiler, konserler, partiler, seyahatler bize önceden bildiriliyor. İlk önce nitelikli yaşamın ne anlama geldiğini araştırmadan bu tarz yaşamları pazarlayan taktiklere kapılmak hiç de zor değil. Evet, parayla alınan şeyler yaşamı kolaylaştırır ve konfor sağlar. Bir ölçüde mutluluk da getirir ama bu çoğunlukla kısa sürelidir. Son model arabası olup da trafik canavarı olan birini, ziyafette tabağını ağzına kadar dolduran bir oburu, markalı giysileri içindeki hayata küsmüş birini ya da yabancı bir ülkede sokakları kirleten bir turisti gözünde canlandırabiliyor musun? Lütufkar yaşam nesnelere sahip olmakla ilgili değildir. Bu yaşam ruhsal açıdan kalıcılığı olan bir şeye güvenen kişinin yüreğinden kaynaklanır. Özellikle para ve satın alan yaşam tarzları gibi. Böyle değil. Kanserden ölen yakın dostundan sana bahsetmiş miydim? Hastanede ziyaretine gittim ama eve dönerken mutluydum. Çünkü o geriye çok az insanın sahip olacağı, yaşam niteliğine sahip biri olduğu izlenimini bıraktı. Etrafına sevinç saçıyordu. Tanrı'yla ve kendisiyle barışık olduğunu hemen anlıyordun. Kanser olması onu hiç etkilemedi. Çok nadir rastlanan bir niteliğe, halinden hoşnutluğa sahipti. Doğru yerde, doğru zamanda olduğunu ve bundan mutlu olduğunu açıkça gösteriyordu. Bence lütufkar yaşam ve nitelikli yaşam budur. Bu tür insanı hemen fark edersin, onu tanıdığına mutlu olursun. Sen de bu duyguyu yaratır. Böyle insanların içsel sevinci ve esenliği diğerleriyle olan ilişkilerine yansır. Davranışlarını biçimlendirir, önceliklerini belirler. Ona incelik, kibarlık ve ilgi göstermeyi öğretmeniz gerekmez. Bunlar doğasının bir parçasıdır zaten. Bu tür bir kalıcı izlenim bırakmayı ya da sadece yanında durarak birine cesaret vermeyi sen de istemez miydin? Cennetin küçük bir parçasını yeryüzüne getiren biri olarak hatırlanmak istemez miydin? Sevgiler, anne.
0: Ne kadar değerli değil mi annenin düşünceleri ve kızına verdiği nasihatler, öğütler? Çok güzel. Aslında diliyorum ki bütün yüreğimle bütün anneler kızlarına bu şekildeki nasihatlerini sürekli söyleyebilsinler ve diliyoruz ki bütün yüreğimizle çocukların yürekleri bu öğütleri algılayabilsin. Gerçekten harikaydı ve çok etkileyiciydi. Ben çok bereket aldım şahsen. O anneyi takdir ediyorum, teşekkür ediyorum mektubunu da bizimle paylaştığı için. Ve ister istemez düşünüyorum. Peki ya bizler her durumda şükrediyor muyuz? Yoksa sürekli bir şikayet modunda mıyız? Aslında dürüst olmak gerekirse şükreden bir yüreği çok nadir sahip olabiliyoruz. O kadar değişken varlıklarız ki aslında biz. Ama gerçekten her gün kalktığımızda kendime de bunu hatırlatmak istiyorum ki kalktığın zaman yaptığın ilk şey şükretmek olsun. Nefes alabildiğin için, bir ailen olduğu için, birçok insan bir aileye sahip değilken, birçok insan yiyeceği bulamazken, gözü ayağı tutmazken, görmezken, işitmezken sen bunlara sahip olduğun için şükretmelisin diye kendimi sürekli uyarmaya çalışıyorum. Ve sizi de teşvik etmek istiyoruz ki ve düşünmenizi istiyoruz ki ne durumdayız? Şükrediyor muyuz yoksa sürekli bir şikayet modunda mıyız? Er ya da geç bir gün bu dünyadan göçüp gideceğiz. Peki göçüp gitmek de sorun değil. Her birimiz için kaçınılmaz bir durum. Peki arkamızdan nasıl anılacağız? İnsanlar bizi nasıl hatırlayacaklar? Nasıl hatırlanmak istiyoruz? Bunu eğer şimdiye kadar düşünmediysek bugün gerçekten düşünmek istiyoruz. Kendimizi dinleyip kendimize karşı dürüst olmak konusunda sizleri ve kendimizi teşvik etmek istiyoruz. Bugün kendimize o fırsatı verelim. Hiçbir şey için geç kalmış sayılmayız. Hayatımızı, yaptıklarımızı, amaçlarımızı gözden geçirelim. Ve değiştirmemiz gereken şeyler konusunda dürüst olup iyi güzel anılmak veya hatırlanmak için, değişim için ilk adımı bugün atabiliriz diye düşünüyorum. Yeter ki isteyelim, yeter ki değişimi isteyelim, yeter ki eksiklerimizi fark edelim. İnanın ki her şey mümkün. Değişmek imkansız değil. Bu istekliliğimizi ve kararlılığımızı gören zaten Tanrı bizlere her konuda yardımcı olacaktır ve bizlere kolaylık sağlayacaktır diye düşünüyorum. Sevgili dinleyiciler, şimdi kısa bir müzik aramız olacak. Daha sonrasında Umut Kadınları kaldığı yerden devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.

0: Evet sevgili dinleyiciler, 103.6 Radyo Light'ta Umut Kadınlarını dinliyorsunuz. Programımızın ilk bölümünde sizlere bir annenin kızına yazdığı mektubu okuduk. Ve lütufkar bir yaşam nasıl olmalı, ona bakıp öldükten sonra nasıl hatırlanmak istediğimizle ilgili konuştuk. Programımızın ikinci bölümünde ise geçen haftalarda paylaşmıştık. Biraz daha üzerinde duracağımızı söylemiştik. Üzerinde durmak istediğimiz konu, niçin acı çekeriz? Bu zor soruya bakmak istiyoruz.
1: Senin de dediğin gibi geçen konuşmalarımızda da acı çekmekten söz etmiştik. Kim olursak olalım, acının kaçınılmaz olduğunu değinmiştik. Ayrıca kutsal kitapta acı çeken insanların da olduğuna ve hatta nasıl dua ettiklerine birlikte bakmıştık. Bugün tekrar sizlerle yıllardır sorulan bir soruyu, niçin acı çekeriz sorusunu tekrar ele almak istiyoruz. Kimi zaman acı çekmemizin nedeni söz dinlemeyi öğrenmek, itaatkar olmak içindir. Acı çekmek bize itaat etmeyi öğretir. Kimi itaatkarlık anne babamıza, büyüklerimize ve hatta Tanrı'ya. Çocuklar zaman zaman anne ve babaları tarafından terbiye edilmek için gerektiğinde ceza almak zorunda kalabiliyorlar. Ve bunlar aracılığıyla çocuklarımız yaptıklarının yanlış olduğunu ve yapılmaması gerektiğini öğreniyorlar. Yani anne ve babasına itaat etmeyi öğreniyor. Bizler de zaman zaman sıkıntılar ve acılarla aslında göksel babamız tarafından terbiye ediliyor olabiliriz. Acılar, sıkıntılar ağır olduğunda, Tanrım bu acı bana niye ağır geliyor? Fakat inandığım gerçeğe, yani her şeyin senin denetiminde olduğuna inanıyorum. Senin iznin olmadan başıma, hayatıma hiçbir şey gelmeyeceğini de biliyorum. Lütfen ne öğrenmem gerekiyorsa öğrenmeme ve anlayıp itaat etmeme yardım et. Sen ne yaptığını biliyorsun. Beni asla yalnız bırakmazsın. Beni bu durumlardan çıkaracağına inanıyorum. Bu nedenle pes etmeyeceğim. Sana inanmaya ve itaat etmeye devam edeceğiz. Bu tutumu takınmamız gerekiyor. Dediğimiz gibi acılar kaçınılmaz ama bazen Tanrı izin verir hayatımıza acıların gelmesine. Ve bu bizim iyiliğimiz içindir. Bu bizim yol kat etmemiz için, değişmemiz için, daha da güzelleşmemiz içindir aslında. Farkında mıyız bunların?
0: Kutsal Kitap 1. Petrus 1. bölüm 6 ve 7. ayette bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da sevinçle coşmaktasınız. İmanınız ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından daha değerlidir. İman isteyerek itaat etmektir. İman bir eylem.

0: Kendisidir. Duygularımıza bakmaksızın yerine getirdiğimiz bir şeydir. Kutsal kitapta imanınızın sınanması size dayanma gücü verir diye bildirilir. Demek ki acı çekmek bazen bizi daha çok güçlü yapar. Bazen de disipline yani terbiye edilmeye ihtiyacımız olduğu için acı çekeriz. Kutsal kitap yine İbraniler mektubunda 12. bölüm 6. ve 7. ayette "Çünkü Rab sevdiğini terbiye eder. Terbiye edinmek uğruna acılara katlanmalısınız" diye yazılıdır. Disiplin, eğitmek ve düzeltmek anlamına gelir. Ben kızımı ve oğlumu eğriyi ve doğruyu öğrenmesi, bana ve babasına itaatkar olması için nasıl eğitiyorsam, Tanrı da bizleri terbiye eder ve eğitilmemizi ister. Kutsal kitap bunları söyler. Tanrı olgunlaşmamızı ister. Olgunluk, bütünlük ve tamlık anlamına gelir.
1: Senin de dediğin gibi Serapcığım, aslında Tanrı izin verdiği acılarda gerçekten bizi sevip bize değer verdiği için izin veriyor. Tıpkı senin de dediğin gibi çocuğunu eğittiğin gibi. Aslında bizi çok sevdiğinden dolayı izin veriyor. Dediğim gibi bizim daha iyi olmamız için. Bu bir tarafı. Bir de bazen biz insanların elinden de acılar çekeriz. Başkaları yüzünden acı çekeriz. İnsanların sözleri, davranışları ve tutumları bize acı verir. Bizi yaralar ve üzer. Evet, bir tarafta Tanrı müsaade edebilir bizim iyiliğimiz için, değişmemiz, düzelmemiz için. Bu bir yönü, ama bir diğer yönü ise dediğim gibi insanların elinden acı çekeriz. İnsanlar yüzünden, yaptıkları tutumlar yüzünden yaralanır ve üzülürüz. Zalim insanlar acı verebilir. Peki o arada Tanrı nerede? Nerede mi? Şöyle düşünüyorum ki o hala yerinde. Acı veren o dikeni hayal edemeyeceğimiz bir biçimde yararımız için kullanmakla meşgul. Tanrı'nın izin vermediği ya da müsaade etmediği acılarımızı bile, başkaları tarafından üzüldüğümüz noktaları bile Tanrı gene iyiliğimize çevirmek için hazır bekliyor, üzerinde çalışıyor. Ve bir diğer ayet geldi aklıma. Tanrı her durumda iyilik için etkindir. Her durumda. İnsanlar bize acı veriyorsa Tanrı bunu alır ve başka şekilde bizim iyiliğimize kullanır. İsterseniz bir örnekle açıklayayım. Ailemle birlikte evimizden çok uzak bir bölgede dağ yürüyüşüne çıkmıştık. Patikada yürürken çevremizde göz alabildiğince yanmış ağaçlar gördük. Kapkara ve tümüyle ölmüştü, yok olmuştu ağaçlar. Sonradan öğrendik ki önceki yıl orada kamp kuran bir adam sigarasını yere atmış, çıkan yangın kısa sürede kilometrelerce karelik bir alana yayılmış ve bitkiler dahil tüm canlı hayatı yakıp kavurmuştu. Ve korkunç bir şeydi. Çok feci bir durumdu. Tanrı böylesine bir yıkımdan nasıl iyi bir şey yaratabilirdi ki? Ama bu bölgedeki ağaçların inşaat kerestesi olarak kullanılan bir çam türü olduğunu, tohumlarınınsa çok kalın kabuklu olduğunu öğrendik. Öyle ki kabuklar yüksek ısıyla temas etmedikçe açılmazlar ve tohumun büyümesini olanak vermezlermiş. Tanrı yangını kuşaklar boyunca yaşayacak yepyeni bir orman yaratmak için kullanmıştı. Burada bir açıklama yapmak istiyorum. Tanrı bu yangının olmasını istemez. O sadece böyle bir durumda bile iyilik için etkin olmuştur. Az önce dediğim gibi Tanrı her durumda bize kötü gibi görünse bile o iyilik için etkindir. Tanrı yaşamımızdaki her şeyi, acıları ve sıkıntıları yararımız için kullanır. Onun ne yaptığını anlıyor muyuz? Çoğu zaman hayır, maalesef ki anlamıyoruz. Bize verdiklerini her zaman beğeniyor muyuz? Hayır, çoğu zaman beğenmiyoruz. Niçin acı çekeriz? Ben bilmiyorum ama Tanrı biliyor. Tanrı bize yaşamımızdaki her olayda var olduğunu vaat eder. Bu vaade sahibiz. O kötüde de iyide de vardır ve yanımızdadır. Tanrı acımıza bir açıklama getirmeyebilir. Bir kitapta okumuştum. Tanrı her yaptığını anlayamayız. Ama anlamasak bile itaat etmeliyiz ve ona güvenmeliyiz diye okumuştum ve çok teşvik almıştım. Ona güvenmemizi istiyor Tanrı. O ne yaptığını biliyor. Az önce dediğim gibi bizler ne yaptığımızı bilmeyebiliriz. Bizler bu durumu neden yaşadığımızı anlamayabiliriz ama o neden yaşadığımızı ve neden izin verdiğini çok iyi biliyor. Rab gönlü kırıklara yakındır. Ruhu ezikleri kurtarır. Sevgili dinleyiciler, kısa bir müzik aramız daha olacak. Aramızdan sonra programımız kaldığı yerden devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.

0: Sevgili dinleyiciler, güzel bir müzik dinledikten sonra programımız devam ediyor. Aramızdan önce programımızın ikinci bölümünde sizlerle neden acı çekiyoruz konusuna değinmiştik. Ve bazen acıların bizim iyiliğimiz için olduğunu gördük. Bir anne ve baba çocuklarını ceza vererek terbiye ettikleri gibi Tanrı da bizleri zaman zaman acı ve sıkıntılarla terbiye etmektedir.
1: Bugün sizlerle Carrie Ten Boom adlı kadına dair çarpıcı bir öykü sunacağız. Onun deneyimlerini okumak benim için çok öğretici olmuştu. Carrie Ten Boom, 2. Dünya Savaşı sırasında bir toplama kampında savaş esiri olarak tutuldu. Ölümün ve umutsuzluğun tam ortasındayken acı çekmekle sevincin bulunabileceğini gördü. Savaş bittikten sonra yaşadıklarını diğer insanlarla paylaştı. Öyle ki onlar da acılarında sevinç bulabilsinler. Onun öyküsünden çok etkileneceğinize eminim. Almanların yenilgisi ağır olmuştu. Yurtları viran olmuş, üstelik Hitler'in suçlarının korkunçluğunu öğrendikleri zaman birçok Alman bu durumda haberdar değildi. Tam bir umutsuzluğa kapıldılar. Ana vatanlarına döndükleri zaman yaşamak için bir sebepleri yokmuş gibi hissediyorlardı. Savaşın ardından Darmstadt'ta arkadaşlarım eski bir toplama kampını yuvası yıkılmış insanların barınması için kiralamama yardım etti. Kamp çok kalabalıktı. Bazı odalarda birkaç aile birden kalıyordu. Her yerde gürültü ve kargaşa hakimdi. Ailelerin çoğunda erkekler savaşta ölmüş, geride kalanlarsa en temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışarak ayakta kalmaya çalışıyordu. Kampta sık sık dolaşır, yalnız ve yılgın insanlarla konuşup onları umutlandırmaya ve neşelendirmeye çalışırdım. Bir gün büyük bir odanın bir köşesinde yere çökmüş yaşlı bir kadın dikkatimi çekti. Kampa yeni geldiği belli oluyordu. Diğer 3 aileyle birlikte büyük bir odaya yerleştirilmiş ve bir köşede yaşayabileceği bildirilmişti. Orada yere çökmüş, bir çocuk gibi hıçkırmaya başlamıştı. Solmuş giysisinin içinde büzülmüştü. Bedeni çok zayıf ve güçsüzdü. Ağlayan çocukların gürültüsünden çok rahatsız olduğu belli oluyordu. Ama her şeyden fazla yaşama yenik düşmüştü. Yanına gidip yere oturdum. Kim olduğunu sordum. Savaştan önce Dresden konservatuvarında müzik profesörü olduğunu öğrendim. Şimdi ise hiçbir şey yoktu. Piyano profesörü müydünüz diye heyecanla sordum. Alman müzik üstadı John Sebastian, Bach'ın hayranıyım diye yanıtladı. Bir anlığına gözleri parladı. Vakarlı bir tavırla benimle birlikte profesörün evine gelir misiniz? Piyanosunu çalmama izin verdi. Sizin için çalmaktan mutlu olacağım dedi. Bu büyük bir ayrıcalıktı. Uzun bir yol yürümemiz gerekiyordu. Ama Tanrı'nın özel bir şeyler yaptığını hissedebiliyordum. Eve vardığımızda harap bir piyanonun başına oturdum. Piyanoya baktım. Bombalardan kurtulmuş olmasına rağmen yağmurdan korunamamıştı. Eğrilmiş, iskeletinin arasında telleri gözüküyordu. Bazılarının kopuk, bazılarının da paslanmış olduğunu gördüm. Pedallar çoktan kopmuştu. Tuşlarının tamamının fil dişi kaplamaları gitmişti. Eğer name çıkabilirse bir mucize olurdu. Yaşlı kadın bana bakıp çalmamı ister miydiniz diye sordu. Sessizce dua ettim. Anlık bir aksiliğin onu tamamen yıkacağını biliyordum. Sonra kendimi birdenbire Bach'ın kromatik fantazisini çalabilir misiniz lütfen derken buldum. Bunu söylediğime inanamıyordum. Yaşlı kadının bir harap piyanoda çalması için Bach'ın en zor eserini seçmiştim. Üstelik nedenini de bilmiyordum. Bunu söylediğimde gözleri yine bir anlığına parladı ve bitkin yüzünde hafif bir gülümseme belirdi. Başını salladı ve büyük bir zarafetle parmaklarının kırık tuşların üzerine koydu. Kulaklarıma inanamadım. Usta parmakları kırık tuşların üzerinde uçuşurken o harap piyanodan Bach'ın harika müziği çıkmaya başladı. Gözlerim doldu. Gözyaşlarım yanaklarımdan süzülmeye başladı. Kampa dönüş yolunda yaşlı kadının adımları farklı bir biçimde canlanmıştı. Kromatik fanteziyi çalmayalı yıllar olmuştu dedi. Bir zamanlar konser piyanistiydim. Öğrencilerimden birçoğu şimdi önde gelen müzisyenler oldular. Dresden de güzel bir evim vardı. Bombardımanında yıkıldı. Kaçmak zorunda kaldım. Yanıma hiçbir şey alamadım diye devam etti. Hayır, yanılıyorsunuz dedim. Siz yanınıza en değerli varlığınızı aldınız. Şaşırdı ve neymiş o diye sordum. Müziğiniz. Çünkü yüreğinizin içinde olan hiçbir şey elinizden alınamaz dedim. Sonra da ona Ravensburg toplama kampında öğrendiklerimi anlattım. Her şey yıkıldığı zaman bile Tanrı'nın sevgisi hala ayakta kalır. Toplama kampında her şeyimizi aldılar. Hatta bizi çırılçıplak saatlerce ayakta tuttular. Kampa sessizlik içinde döndük. Ama Rabbin onun ruhuna dokunduğuna ve insanların bizden asla almayacakları şeyleri hatırlattığına eminim. Kısa bir süre sonra başka yerleri ziyaret etmek üzere kamptan ayrılmak zorunda kaldım. Gideceğim gün yaşlı kadın odanın aynı köşesinde oturmuştu. Küçük bir oğlan ağız armonikası çalıyordu. bir bebek ağlıyordu. Her köşeden bağırış ve çivi çakan çekişlerin sesleri geliyordu. Oda ahenksiz seslerle doluydu. Ama onun gözleri kapalıydı ve yüzünde hafif bir gülümseme vardı. O anda Tanrı'nın ona hiç kimsenin bir daha elinden alamayacağı bir şey vermiş olduğunu anladım.
0: Teşekkürler Semireciğim. Sevgili dostlar, birçoğunuzun yaşamda acılı ve sıkıntılı durumlarla karşı karşıya olduğunuzu biliyorum. Ama bilin ki en karanlık anımızda bile Tanrı bizimledir. Bu konuda dua edelim. Göksel Baba, bizi dinleyen, sıkıntıda olan, acı çeken ve yükü ağır olan herkes için sana dua ediyorum. Onların yüklerini üzerinden almanı ve cesaretle yenilemeni diliyorum. Amin.
1: Amin sevgili dostlar. Umarız ki sizler için harika bir yarım saat olmuştur. Çünkü bizler için öyleydi. Programımızı kapatırken bizlere ulaşıp hikayelerinizi, mektuplarınızı, şiirlerinizi paylaşabileceğiniz e-mail adresimizi vermek istiyorum. E-mail adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com. Bir başka Umut Kadınları'nda görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Yaşam yarışını koşmak bazı Hristiyanlara yük gibi gelir. Çünkü harcadıkları enerjinin hepsinin kendi enerjileri olması gerektiğini düşünürler. Tanrı'nın çocuklarına yalnızca yarış için değil, bitiş çizgisini geçmek için armağanlar verdiğini anlamazlar. Bu armağanlardan biri de Tanrı'nın lütfu sayesinde bize verilen Tanrı'nın doğruluğudur. Bizimle kal. Dr. Erwin Lutzer'ın net öğretişleri bitiş çizgisini geçmemize yardımcı olur. Şimdi onun Kazanmak İçin Koşmak adlı öğretişini dinleyeceğiz. Bugün Pastor Lutzer'ın Sonsuzluğu Tanrı ile Geçireceğimizden Nasıl Emin Oluruz adlı öğretiş dizisine devam edeceğiz. Günahlarımızı itiraf etmenin gerekliliğini açıklayarak onsuz yaşayamayacağımız armağan mesajını bugün bitiriyoruz.
2: Tanrı paydaşlık içinde olmamızı ve günahlarımızı itiraf etmemizin sürecin bir parçası olmasını ister. Ama bu hiçbir zaman Tanrı ile olan ilişkimizi, ondaki kalıcılığımızı yeniden kurmak için değildir. Ah, ne dediğini duyabiliyorum. Bu da insanların Mesih'e inanarak diledikleri gibi yaşayabilecekleri anlamına gelir diyorsun. Tanrı'nın ailesinin bir üyesi olduğumuzda o bizim dilediğimiz gibi yaşamamızı sağlar. Büyüme süreci bir bütündür ama ilk armağan özgürleştirir ve daha sonra paylaşacağım bir mesajda bunun etkileri üzerine konuşacağız. Kalıcı bir doğruluktan söz ediyoruz. Artık bu sonsuz bir doğruluktur. İnsanların bazen aklanma sözcüğünün anlamını biliyorum. Aklanma daha önce hiç günah işlememiş gibi olacağım anlamına gelir dediklerini duymuşsunuzdur. Bu yetersiz bir tanımdır. Yani kısmen doğrudur ama hedeften çok uzaktadır. Arkadaşlar, Tanrı bizi akladığında, yani bizi kutsal oğlu kadar doğru ilan ettiğinde hiç günah işlememiş gibi olmayız. Yasaya kusursuzca uymuş gibi oluruz. İsa bugün Baba Tanrı'nın önünde beni temsil ettiği için onun sonsuz ve çok kutsal koşullarının her birini yerine getirmişiz gibi oluruz. Bugün benim doğruluğum odur. Bugün benim bilgeliğim odur. Bugün benim kutsallığım odur. Bugün benim kurtuluşum odur. Bugün benim ihtiyacım olan her şey odur. Göklerde beni temsil eder ve Tanrı'nın huzurunda onun sayesinde kabul edilmekte, buyur edilmekte ve sevilmekteyim. Ve bunu insanın kendi doğruluğuyla bağdaştırmanın hiçbir yolu yoktur. Kusursuz bir insan var olsaydı bile İsa Mesih'in inananların günahları için öldüğü gibi herkesin günahları için ölemezdi. Bunu yapamazdı. Agustin'in kendi günahlarını düşünürken içine düştüğü umutsuzluğu hatırlıyor musun? Tanrı'nın ne kadar çok şey istediğini düşünürken birden bir aydınlanma yaşadı ve şöyle dedi. Ah Tanrım, ne istersen iste ama istediğin şeyi sağla. Tanrım, eğer sonsuz doğruluk istiyorsan, yalnızca sana ait olacak kadar pak ve kutsal bir doğruluk istiyorsan hiç sorun değil. Tanrım, bu doğruluk bende yok. Sen sağla. İşte müjdenin mesajı budur. Tanrı, sana sonsuz bir doğruluk veriyorum der. Son olarak Mesih'le olan birliğimiz bu doğruluğa dayanır. Gördüğün gibi elçi Paulus, kutsal kitaptaki mektuplarında 100'den fazla defa değerli bir ifade kullanmıştır. Mesih'te olduğumuzu söyler. Mesih'te olmak ne demektir? Tanrı'nın bize Mesih'in doğruluğunu giydirdiği anlamına gelir. Yalnızca onun doğruluğunu giyinmiş olarak tahtın önünde suçsuz duruyorum. İsa, senin kanın ve doğruluğun benim güzelliğim ve göksel giysilerimdir. İşte bu yüzden Mesih'teyiz. İşte bu yüzden İsa Yuhanna 17'de dua ederken "Baba, beni sevdiğin gibi onları da sevdin" diyebildi. "Onları da beni sevdiğin kadar seviyorsun" dedi. Bir dakika. Tanrı Mesih'i sonsuz ve inanılmaz bir sevgiyle sever. Ve şimdi biz günahkarları iyi olmak isterken çoğu zaman kötülük yapan biz insanları Mesih'i sevdiği kadar seviyor. Bu akıl almaz bir şeydir ama Tanrı şöyle der. Seni Mesih için seviyorum. Seni onun doğruluğu sayesinde kabul ediyorum. Sen ondasın. Ben oğluma sarıldığımda sana da sarılıyorum. Çünkü sen Mesih'tesin. Kabul ediliyorsun, seviliyorsun ve buyur ediliyorsun. Daha iyi biri olsaydım Tanrı beni daha çok severdi demek sapkınlıktır. Ah, bu yüzden kaç kişi umutsuzluk içindedir. Ah, Tanrı bana öfkeli. Bana bunu söyleyen Hristiyanlar oldu. Tanrı bana karşı çok öfkeli. Ne yaptığımı bilseydin Tanrı'nın neden beni sevemeyeceğini anlardın. Gördüğün gibi şeytan böyle durumlarda çok eğlenir. Hissettikleri suçluluk duygusu yüzünden Tanrı'nın huzurundaki lütuf ve merhametten uzaklaşırlar. Çünkü Tanrı'nın bizi neden sevdiğini anlamazlar. Yanlış anlaşılmak istemiyorum ama Tanrı bizi çok güzel ve samimi sessiz zamanlar geçirdiğimiz için sevmez. Bu önemli olsa da Tanrı'nın bizi sevme nedeni onda olmamızdır. Yeni antlaşmadaki her buyruk buna dayanır. Kutsal kitap bedenin işlerini, benliği bırakmamız gerektiğini söyler. Neden? Mesih'te olduğu için onun doğruluğunu giyindin. Neredeyse her gün geri döndüğüm, demir attığım tek temel öğretiş budur. Bazılarınız beni imanla aklanma konusu üzerinde vaaz verirken dinledi ama bu dizinin bir parçası olduğu için bu konuda şimdi vaaz vermem gerekiyor. Bunun için özür dileyerek başlamadım. Çünkü bu kilisede uzun süre kalacaksan büyük olasılıkla bu vaazı tekrar duyacaksın. Bunun nedeni de hiçbir zaman tam bu konuyla ilgili her şeyi öğrendim diyemememizdir. Hiçbir zaman. Sonunda gerçekten derin konulara geçiyoruz diyebileceğimiz bir noktaya gelemeyiz. Hayır, Tanrı'nın doğruluğunun hak etmeyen günahkarlara verilmesinden daha derin bir konu olamaz. Ancak bu kadar derinleşebilir. Benim hakkımda nasıl bu kadar iyi düşünebiliyorsun? Sen Tanrısın, aklım için karanlık ama yüreğim için güneş ışığı gibi. Bundan daha derin olmaz. Eski antlaşmada Tanrı'nın kapıya kan sürerseniz ölüm meleği üzerinizden geçecektir dediğini hatırlarsın. Evin içindekilerin ne kadar büyük günahlar işledikleri önemli değildi. Buna karşın geçen hafta daha az günah işleyenler olmanın çok daha iyi olacağını açıklamıştım ama Tanrı önemli olan kapıdaki kandır diyor. Şimdi diyelim ki biri geldi ve bu gece ölüm meleği gelecek ve ilk doğan çocuğunu öldürecek, kaçışın yok dedi. Ya Yahudiler, eyvah bu doğru olabilir ama işte mayasız ekmek ve işte acı otlar deselerdi ve mayasız ekmekle acı otlara güvenselerdi, o zaman çaresiz hissetmelerine şaşırmazdık. Hayır, onlar bunu yapmadı. Ne yaptılar? Bak kapıda kan var dediler. Bak ne oluyor? Şeytan gece de gündüz de bizi suçlamaya gelir. Gece gündüz durmadan sana ne kadar zavallı biri olduğunu bilmiyor musun? Bak ne yaptın? Acı çekmeyi hak ettiğini anlamıyor musun? Lütuf da neymiş? Sen lütfu hak etmiyorsun ki. Belki bir gün hayatına çeki düzen verirsen belki o zaman hak edersin der. Bütün bunları kulağına fısıldar. Hristiyanlar bu suçlamalarla nasıl baş edeceklerini bilmiyorlar ve ruhlarımızın düşmanı bizi parçalamaya devam ediyor. Çünkü yani aslında bir dakika. Şeytan, senin bunları hiçbirini söylemeye hakkın yok. Geçen hafta bir ayet ezberledim ve kiliseye gittim. Elimden geleni yapıyorum demeye başlarız. O da bizimle çok eğlenir. Bunları yüzümüze vurur ve biz ne yapacağımızı bilemeyiz. Bu İsraillerin bak burada mayasız ekmek, bunlarda acı otlar demesine benzer. Hayır arkadaşlar, sessiz zamanın amacı Tanrı'yla birlikte yürüyebilmek, ruhun doluluğunu bilmektir ama bu Tanrı'nın seni kabul ettiği sağlam temeli, yani oğlunun doğruluğunu yeniden oluşturmaz. Şeytan Luther'e gelip günahlarını sıraladığında o ne yaptıysa sen de onu yapmalısın. Rüyasında bütün günahlarını gördü. Şeytana bazı günahlarının eksik olduğunu söyledi. Liste tam değildi. Günahlarını sıralayacaksa hepsini sıralamalıydı. Sonra listenin altına Tanrı oğlu İsa Mesih bizi bütün günahlarımızdan temizler yazdı. Şeytanın suçlamalarından imanla aldığımız Tanrı'nın doğruluğuyla başa çıkarız. Tanrı'nın seçtiklerine kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır. Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. Biz günahkarlar bizim için dökülen kana, Mesih'in kanına dayanarak yolumuza devam ediyoruz. Sabah servisinden sonra birkaç gün önce AIDS'den ölen Jim Tease için bir anma töreni düzenleyeceğiz. Jim bugün cennettedir ama neden cennette olduğunu açıklamak isterim. O bugün cennettedir çünkü Jim bir günahkar olarak günahkarlar için ölen bir kurtarıcıya iman edebileceğini anlamıştı. Günahları ister büyük ister küçük olsun, nefret edilen günahlar için bile ölmüş bir kurtarıcı vardı. Ölmek üzereyken geriye bakıp kirli izler, hepimiz ardımızda kirli izler bırakırız. Üzerinde odaklanabilirdim. Ya da onun yaptığını bildiğimiz şeyi yapabilirdi. Yani bıraktığı kirli izleri örten kara bakabilirdi. Yasanın ve Tanrı'nın dehşeti bana yönelemez. Kurtarıcımın itaati ve kanı bütün günahlarımı saklar. Onun avuçlarından benim adım sonsuza dek silinmeyecek. Yüreğine kazınmış olarak kalır lütfun silinmez izleriyle. Mesih'in doğruluğuna sahip olmadan ve Tanrı kadar doğru olmadan cennete gidebileceğini aklından bile geçirme. Yalnızca bu kişiler girebilir, onlar da imanla girerler. Gördüğün gibi biz derin bir müjde inancına sahibiz. Ayrıca her şeyin tek taraflı olduğuna, yani her şeyi yapanın da yapmış olanın da İsa olduğuna, bizim sorumluluğumuzun günahkarlar olarak alçak gönüllükle gelip zaten yapılıp bitmiş olanı kabul etmek olduğuna da derinden inanıyoruz. Bazı insanlar bu çok basit, kabul ettikten sonra canımın istediği gibi yaşayabilir miyim, şeytana uyabilir miyim diye sorarlar. Lütfun her zaman riskleri vardır ama kurtarıcın olarak güvendiğinde iki şey olur. Birincisi bağışlanırsın. İkincisi içine yeni bir benlik yerleştirilir ve bu yeni benlik doğruluğu arzu eder. Bu bir çatışma yaratır çünkü eski günahlar üzerine gelmeye devam eder. Ama şimdi içinde daha iyi yapmayı isteyen bir arzu keşfedeceksin. Sonra lütfu hafife alırsak Tanrı bizi terbiye edecektir. Buna hiç şüphe yok. Aslında gerçek imanın özelliklerinden biri Tanrı tarafından terbiye edilmesidir. Arkadaşlar, şunu hiçbir zaman unutmayın. Bizi Tanrı'ya bağlayan lütuf, çaresizliklerini ve günahlarını itiraf edip dönenler için karşılıksızdır.
3: Sonsuzluğu Tanrı ile geçireceğinden nasıl emin olursun? Öğretiş dizimizin Onsuz Yaşayamayacağımız Armağan adlı 3. mesajının sonuna geldik. Bir dahaki sefere ihtiyacımız olan mucize adlı mesajı kaçırma. Kazanmak için koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır.
0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Hoş geldiniz değerli dinleyicilerim. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Başka bir dünyanın kapılarını aralamak aslında gayet mümkün. Hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak, biraz farkındalık oluşturarak ve denge sağlayarak bambaşka dünyaların kapılarını aralayabileceğimizi göstermeye çalışan bir kişisel gelişim programındasınız. Her seferinde diyoruz gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler. Tekrar tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Bugünkü konumuz biraz hüzünlü. Bugünkü konumuz herkesin bu aralar üzerinde çok konuştuğu, nasıl başa çıkarız, nasıl farkına varırız, bunların her yerde konuşulduğu bir konu. Nedir konumuz?
1: Konumuz depresyon belirtileri ve başa çıkma yolları.
0: Evet. Aslında normalde belirtilerinden kastımız, tabii ki işte böyle kendini çok üzgün hisseden, içinden bir şey yapmak gelmeyen herkes diyor ben depresyondayım. Ve bakıyoruz işte bunun majör depresyonu var vesaire. Hayatla bağlarımız kesiliyor. Bu durumda evet diyebiliyoruz ben depresyondayım ve tabii ki de gidip uzmanlara danışılıyor vesaire. Ama bir de şöyle bir şey var. Genelde pedagojik formasyon alırken size depresyonun gizli belirtileri öğretilir. Çünkü bazen strese o kadar alışıyoruz ki aslında depresyonda olduğumuzu fark etmiyoruz bile. Çünkü artık o olumsuzluk bizim normalimiz haline geliyor. Dolayısıyla hayatımızda bazı olağan dışı şeyler oluyor ama onu kendi normalimiz sanıyoruz. Bugün öncelikle bu belirtiler üzerine konuşacağız ama tabii ki de Gamze o müthiş girişlerinden birini bir yapsın bakalım.
1: Evet, sürekli olarak stresten ve depresyondan söz ediyoruz. Evet, bazen depresyonun herkes tarafından fark edilen belirtileri oluyor ama bazen de gizli belirtileri de olabiliyor. Bugün bizden gizlenmeye çalışan depresyon belirtilerine ve bunlarla nasıl başa çıkabileceğimize bakacağız.
0: Evet, mantıklı. Tabii ki belirtilerle yani semptomları iyileştirmekten söz etmiyoruz, kendimizi iyileştirmekten söz ediyoruz. Dolayısıyla hep holistik kavramından hani bütüncüllükten bahsediyoruz ya, tabii ki de depresyonla başa çıkmak için öncelikle bu bütüncül bakış açısına sahip olmak lazım. Ama bakalım adım adım gidelim. Neticede bakıp geri dönüp şöyle baktığımızda hayatımızda fark edeceğiz. Aa şu dönemde aslında ben de depresyonda mıydım acaba diye. Bazen kendi kendine bir şeyler oluyor sonra kendi kendine iyileşiyor diye düşünüyoruz. Bazen bazı şeyleri farkına varmadan doğru bir şekilde çözebiliyoruz.
1: Evet.
0: Aslında düşünmüyoruz. Evet şunu mu yapalım bunu mu yapalım bakın şu iyi geliyormuş diye düşünmüyoruz ama tesadüfen diyelim aslında güdüsel olarak zihnimizde onun doğru yöntemi bir şekilde var ve buraya kendiliğimizden yönlenebiliyoruz. Bazen de böyle olmuyor. Bakalım Gamze'nin çılgın sorularıyla bir başlayalım. Ondan sonra teker teker bu gizli belirtilere bakalım sonra da nasıl başa çıkabiliriz beraber konuşalım.
1: Hiç depresyonda olduğunu hissettiğin zamanlar oldu mu?
0: Oldu tabii ki. Yani pek çok kez oldu. Bunların bazıları gerçekten çok bariz şekilde ortadaydı. Bazılarını da sonradan fark ettim o dönem neden öyle davrandığımı. Daha büyük olanları aslında çözmek daha kolay oluyor. Daha doğrusu şöyle, eğer büyük bir depresyonunuz varsa, daha doğrusu gerçekten bir ruhsal sorunla cebelleşiyorsanız, haliyle bir uzmana danışma ihtiyacınız daha kolay belirleniyor. Yani böyle belirgin bir ihtiyaç söz konusu olduğunda çözümü de daha belirgin bir şekilde geliyor tabii ki. Diğerleri daha zor. Çünkü birden böyle bir şeyler oluyor, o bir şeyler niye oluyor anlamıyoruz. O zaman da işte adını koyabilmek çok önemli. Aa bende şu şu şu belirtiler var demek ki bu bir depresyon başlangıcı olabilir. Böyle olduğum zamanlarda artık kendime söylemeye başladım. Evet ben depresyondayım. Şunları şunları yaparsam bana iyi gelecek. Ve bu şekilde ilerledim. Senin hiç oldu mu böyle dönemlerin?
1: Evet oldu. Aslında bunun kötü bir şey olduğunu, yani tabii ki kötü bir şey. O süreçte tabii ki kötü bir şey ama aslında bedenimizin bize sinyal verdiği bir durum. Yani orada bize bir uyarı yapıyor. Ben bununla baş etmekte zorlanıyorum. Birazcık kendine gel, farkına var demek istiyor aslında. Hı hı. O yüzden bunları fark edip de üzerinde neler yapabileceğimizi konuşup belki size biraz yararlı olabileceğimiz güzel bir konu olacak diye düşünüyoruz. Çünkü bizim için biz fark ettiğimizde gerçekten iyi gelen şeyler oldu.
0: Evet, zaten bunlarla alakalı her yerde illaki bir şeyler duyuyorsunuzdur. Genel olarak depresyon bir geçiş sürecinden sonra yaşanabiliyor. Çünkü hayatımızda bir şeyler değişiyor. İşte okul değiştiriyoruz ya da ne bileyim liseden üniversiteye geçiyoruz, sınavlar oluyor vesaire. Bir şekilde hayatımızda değişiklikler, taşınmalar, çevresel değişiklikler, arkadaş ortamlarımız değişiyor. Alışık olduğumuz sosyal hayatımız değişiyor bazı sebeplerden. Böyle geçiş süreçlerinden sonra aslında ufak ufak depresyon başlangıcı izlerini görmek mümkün oluyor. Ama hiç kimse bunun üzerinde durmuyor. Genelde aman alışırsın denip geçiliyor. Her zaman hep söylenen şey, nasıl işte nezle oluyorsak bunu tedavi ediyorsak depresyonun da tedavi edilmesi gerekiyor. İşte nezle çok ciddi bir şey değil, depresyon da o kadar basit olabilir başta. Hani bir şeyi ilk başta yakalarsak çok rahat bir şekilde halledebiliriz, şifalandırabiliriz. Ama eğer derinleşmesine izin verirsek, ne bileyim o nezleden gribe, gerçi o farklı bir virüs ama şimdi bilimsel olmadı ama o işte grip ciğerlere iner de falana filana çevirirse işte zatüredir. Gitgide tedavi edilmesi daha zor bir hale geliyor. Dolayısıyla bir bozukluk, bir dengesizlik haline gelmeden önce sadece bu ilk belirtileri gördüğümüzde kendimiz bizzat çevremizde sevdiğimiz yakın kişilerden de yardım alarak müdahale edebiliyoruz. O yüzden dikkat etmek lazım neler böyle belirtiler olabilir diye.
1: Evet.
0: İstersen kısa bir araya gidelim.
1: Hı hı.
0: Ondan sonra daha doğru düzgün bir şekilde başlarız.
1: Konuşmaya devam edelim. Evet. Bu arada sizin belki böyle bir süreciniz olmuş olabilir. Bununla ilgili belki bir çözüm önerisinde bulunmak isteyebilirsiniz. Ya da farklı konu fikirlerinizi bize belirtmek isteyebilirsiniz. Lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında sizlerleyiz.

0: günler, eğer böyle şeyler yaşıyorsanız geçecek. Her şeyden önce depresyonda olduğumuzda, bunalımda olduğumuzda, çok yoğun dönemlerimizde şunu unutmayalım ki kalıcı olabilen bu dünyada hiçbir şey yok. Çok çok mutlu olduğumuz zamanlarımız da sönüp gidebiliyor, evet. Ama aynı şekilde çok büyük acılarda olduğumuz ya da depresyonda kendimizi hissettiğimiz dönemler de geçiyor. Dolayısıyla üzülmeyin, geçecek. Zaten de çok sıradan, çok normal bir durum bu. Bunu kabullenmek gerekiyor. Evet, hepimiz özeliz. Hepimiz kendi duygularımızın sıradan olmadığını, kendimizdeki depresyonun bir başka depresyon olduğunu düşünüyoruz bazen. Ama aslında ortak belirtiler var. Devam edelim Gamze'nin çılgın sorularıyla. Buyurun efendim. Evet.
1: Şimdi belki artık yavaş yavaş depresyonun gizli belirtilerine geçebiliriz diye düşünüyorum. İlk başta yorgunluk hissi oluyor.
0: Evet, bu...
1: Genelde çok yoğun bir yorgunluk.
0: Bu genelde böyle aynı kadar üşengeçsin olarak algılanıyor. Hani canınız hiçbir şey yapmak istemez ya. Yataktan bile çıkmak istemez. Hatta işte eğer koltukta oturup televizyon izliyorsanız vesaire, uyumak için yatağa bile gitmek istemezsiniz. Bunun bir sonu yok. O kadar artık yorgunluk haline geliyor ki şuradan şuraya gidemeyecek hale gelinebiliyor. Hatta kendimizi besleyemeyecek hale geliyoruz. Evde yalnız olduğunuzu düşünün. İçinizden yemek yapmak gelmeyebilir. İçinizden kalkıp ne bileyim evi düzenlemek gelmeyebilir. Her şey size çok yorucu geliyor ve evden dışarı çıkmak bile istemiyorsunuz. Altında yatan şey aslında yorgun, bitkin, mahvolmuş hissediyoruz kendimizi.
1: Evet.
0: Senin böyle hissettiğin zamanlar oluyor mu?
1: Evet, oluyor. Yani herkesin de oluyordur diye düşünüyorum. Böyle gerçekten aslında normalde çok fazla bir şey yapmamış olduğum bir gün. Ama böyle gerçekten çok yorgun, bitkin, sanki bütün gün çalışmışım da üstüne yataktan kalkmak istemiyormuşçasına bir his oluyor gerçekten.
0: Bu dönemlerimizi, zaman zaman, böyle zamanlarımızı da gerçekten böyle sevinçle kabul etmemiz
1: kabul etmek
0: lazım.
1: Gerek.
0: Tabii depresyonun
1: evet.
0: Neyini sevinçle kabul edelim ama kendimizi o durumdayken de sevebiliyor olmamız gerekiyor. Aslında baktığım zaman kendime gayet de sevimli geliyor bana. Bazen o kadar çok işi bir güne sığdırabiliyoruz ki, o kadar verimli olabiliyoruz ki inanılmaz. Gerçekten şükrediyorum böyle günler için ama bazen de belirli dönemlerde hani böyle elimizi kaldırıp şuradan şuraya koyacak halimiz olmayabiliyor. Aklımıza gelen fikirler nasıl diyeyim, değerli değilmiş gibi gelmeye başlıyor. Bu sefer aman işte şöyle yapacağız da ne olacak, yürüyüşe çıkmalıyım, aman çıkacağım da ne olacak, yemek pişireyim, ay atıştırırım bir şeyler, şimdi kim uğraşacak? Her şey anlamını yitirmeye başladığı için bu bir şekilde bedensel yorgunluğun üzerine bir de değersizlikten kaynaklanan bir üşengeçlik, umursamazlık koyuyor. Dolayısıyla bizde artık motivasyon kalmıyor değil mi? Kalkalım
1: evet.
0: Da kim şimdi öyle güzel güzel sunumlarda, böyle hani güzel tabaklarda, güzel sunumlarla yemekler yapacak. Aman kim uğraşacak da onları doğrayacaksın da yıkayacaksın. Ah, onun yerine bir şey, özellikle de bu dönemlerde daha sağlıksız yiyeceklere kendiliğimizden yöneliyoruz, fark etmiyoruz bile. Çünkü vücut bir şekilde kendini korumak için kolay enerji sağlayabileceği şeyler istiyor. Neyse, bunlara da geleceğiz. Sen yorgun olduğun zamanlarda ne yaparsın? Kendine izin veriyor musun, yoksa kendini zorladığın oluyor mu?
1: Şöyle, eğer zamanım varsa, o gün boş bir günümse eğer ve böyle hissediyorsam biraz kendime zaman veriyorum. Ve bunun da farkına varıyorum. Yani diyorum ki evet tamam, şu anda sanki başkasıyla konuşuyormuş gibi yapıyorum bunu. Eskiden böyle olmuyordu tabii. Ama farkında olunca öyle olmaya başlıyor. Ne yapıyorum? Konuşuyorum onunla. Diyorum ki tamam, şu anda böyle hissediyorsun. Sana birazcık 10 dakika zaman veriyorum. Hadi o 10 dakikada da yetmedi. Tamam hadi işte birazcık daha.
0: Kendiyle pazarlık yapmaya.
1: Gerek duyduğum bir zaman kadar. Evet, aynen. Sonrasında kendimde güç bulduğum anda kalkıyorum. Ve bana iyi gelen ne varsa, diyelim ki müzik dinlemek. Müzik açıyorum kendime. Sevdiğim bir şarkıyı açıyorum. Ve işte kahvaltımı yapmam gerekiyor. O güzel müzikle birlikte kahvaltı hazırlamaya başlıyorum. Ondan sonra zaten kendinize o gücü bulup da ayağa kaldırdığınızda sonrasında ilerlemeye başlıyorsunuz.

0: başlıyor. Ama o gerçekten o gücü bulduğunuz ana tutunmanız gerekiyor. Yoksa o öyle devam edebiliyor.
1: Tabii kendi kendinize bunu eğlenceli bir hale getirip Gamze
0: Evet.
1: Hanım, Gamze Hanım ya da Ali Beyler, Ali Beyler hadi kalkıyoruz kendi kendinize
0: Evet.
1: birazcık hareket edin, bir silkelenin yahu
0: Evet.
1: diyebilmek gerekiyor. Bir sonraki nedir?
0: İştah değişiklikleri göstergelerinden bir tanesi. Yani tabii ki her zaman bu değil ama bazen yani bunun da etkilerini görüyoruz. İştahı etkileyebiliyor, bazen azaltabiliyor veya arttırabiliyor. Bu değişiklikler sıklıkla göz ardı edilir veya da başka bir şeye de bağlanabilir.
1: Bizim kültürümüzde genelde sadece sanki aç değilim gibi bir algı var. Yani karnım tok mu aç mı biz buna bakıyoruz. Halbuki depresyondaki problem şu, karnınızın aç olduğunu hissetmeyebiliyorsunuz. Ya da aslında toksunuz ama açmışsınız gibi hissedebiliyorsunuz. Yani böyle durumlarda yapılması gereken şey, ben bugün yeterince kalori aldım mı? Biraz biraz o hayata kendimize böyle pamuk iplikleri de olsa incecik çıpalar atabilirsek eğer, böyle hani o kancayı karşı kıyıya bir şekilde atarsak eğer, bir süre sonra böyle ağ örmeye başlıyoruz. Yavaş yavaş o depresyonun karşısındaki kıyıya, daha sevinç dolu olduğumuz, sağlıklı olduğumuz kıyıya geçebilmek için bir köprü örmeye başlıyoruz. Halatlar haline geliyor artık o incecik iplikler. Ama ilk başta şunu bile takip etmemiz lazım normalde. Ben bugün ne bileyim kahvaltı yaptım mı? Kahvaltı alışkanlığınız yoksa eğer, ben bugün yeterince kalori aldım mı? Yeterince protein aldım mı? Yeterince işte bakalım mineral vesaire vesaire aldım mı? Kontrol etmeniz gereken hale gelebiliyor. Geçenlerde acıyı hissetmeyen bir kızın öyküsünden bahsetmiştik. Kızcağız acıktığını da bilmiyor. Yani sürekli olarak karnı tok. Ama bu sefer de inanılmaz derecede zayıflıyor fark etmediği için. Dolayısıyla kendine bir çetele, bir tablo oluşturuyor ve bakıyor. Ben bugün şunu yedim mi, bunu yedim mi, onu yedim mi? Sürekli olarak bunu kontrol etmek durumunda. Çünkü acıktığını hiçbir zaman hissetmeyecek. Zafiyet geçirerek ölme tehlikesi var. Depresyonda da kendimizi kontrol edebilmek için çok çok bence böyle yazı işleri yapılmalı. Mümkün olduğu kadar hayatımızdaki olmazsa olmazları, bu öz bakım bile, yani dişlerimizi fırçalamak bile buna dahil, yazmalıyız. Nasıl yazmalıyız? Bugün şunu yaptım mı, bunu yaptım mı? İşte temiz giysiler giydim mi, dişlerimi fırçaladım mı? Ve yanına hani tik atacak şekilde hayatımızın normal olan hale zorla biraz getirmeye çalışmak gerekiyor. Onun haricinde birazdan zaten bahsedeceğiz. Bazı insanlar, mesela Gamze normalde abur cuburdan böyle yani cipstir falandır filandır hiç hoşlanan biri değil. Gamze depresyona girdiği zaman elinden alamıyorsunuz o tür yiyeceklere. Böyle sizin fark etmediğiniz şeyleri bazen arkadaşlarınız da fark edebilir. Ya sen böyle şeyler yemezdin, ne oldu sana? Gibi bir değişiklik fark ettiğiniz anda şunu anlamanız lazım. Vücudunuzda ya bedeninizde bir problem var, bir şeyler oluyor, ya da aslında ruhsal olarak, psikolojik olarak bir durum var ve onu doyurmaya çalışıyorsunuz. Ya da bir şekilde yemeden içmeden kesildiniz. Yok ya yedim. Ne yedin? Hani deyip de arkadaşınız bütün gün içerisinde aslında bir şey yemediğinizi size kanıtlıyorsa eğer, bilin ki normalin dışında bir durumdasınız. Şundan bahsetmiyoruz. Bazı günler olur, çok çalışmışsınızdır. İşte açık havada antrenman yapmışsınızdır ya da hep derler ya deniz havası acıktırır vesaire. Böyle bir şeylerden sonra çok acıkmışsınızdır. Bunlardan bahsetmiyoruz ama normal hayatınızın gidişatında iştahla alakalı değişiklikler genel olarak kesinlikle bir hastalığın ya bedensel bir problemin ya da depresyonun belirtisi oluyor. Hadi bir ara verelim, ondan
0: Evet.
1: sonra tekrar
0: Bir ara
1: dönelim.
0: verelim. Bu arada sizler bize lütfen yazın. Başka bir dünya 369@gmail.com. Başka bir dünya 369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Life'tasınız.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün depresyondan bahsediyoruz. Gizli belirtilerinden bahsettik. Gamzacığım, şöyle bir özetler misin? Şimdiye kadar nelerden bahsettik?
1: Evet. Dedik ki yorgunluk. Genellikle bu yorgunluk hissiyle ilişkilendiriliyor. Ve bazen hastalıkların bir belirtisi de olabiliyor, ancak depresyonun da bir işareti olabiliyor. Ve dedik ki iştah değişiklikleri iştahı etkileyebiliyor, bazen azaltabiliyor, bazen de artırabiliyor. Ve bu değişiklikler böyle sıklıkla da göz ardı edilebiliyor ve başka bir şeye de bağlanabilir.
0: Evet, böyle şeyleri çok iyi takip etmek gerekir. Evet. Çünkü fiziksel bir sebebi de olabilir, yani fizyolojik bir sebebi olabilir. Bu daha da kötü. Belki sindirim sisteminde bir problem olabilir. Dolayısıyla kendimizin farkında olmak çok önemli. Normalde neler yaptığımızı bilmek ve bir şeylerin değişip değişmediğini görebilmek her şeyin başlangıç noktası. Gelelim üçüncü maddemize.
1: Evet, uyku problemleri.
0: Nasıl mesela uyku problemleri?
1: Uyku düzenini değiştirebiliyor. Genellikle depresyondaysa uykusuzluk veya aşırı uyuma sorunları yaşayabiliyor bu kişiler.
0: Depresyonun da normalde pozitif ve negatif olarak adlandırılabilecek iki türü oluyor. Ve uykudaki değişiklik aslında ne tür bir depresyonda olduğunuzu size gösteriyor. Eğer çok uyuyorsanız aslında bu pozitif bir depresyon. Çünkü aslında yapabileceğiniz bir şey kalmamış orada ve sadece vücut kendini onarmaya çalışıyor. Çünkü daha önce uykudan bahsederken REM uykusundan bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Ve orada dedik ki aslında yeniden yapılanmamız bu süreçte oluyor. Bu ne demek? Ruhsal olarak da eğer bir yara aldıysak onun da şifalanması bu süreçte oluyor. Bedenimizin yeniden canlanması ve hücrelerin yenilenmesi de fizyolojik olarak bu dönemde oluyor. Dolayısıyla vücut eğer sizi fazla uyutuyorsa şunu söylüyor: benim iyileşmeye ihtiyacım var. Ben seni dışarıya bir süre kapıyorum. Çünkü enerjimi kendime harcamam gerekiyor. Kendimi yeniden yapılandırmaya, şifalandırmaya harcamam gerekiyor. Dolayısıyla sen ortalıkta dolaşıp enerji harcayamazsın deyip sizi uyutuyor. Bu aslında sizin bilinçaltından iyileşmeye karar verdiğiniz anlamına geliyor normalde. Tam tersi uyku bozukluğu, uyuyamamak. Ki genelde aslında bu da çok yaygın. Başınızı yastığa koyduğunuzda aklınıza olumsuz şeylerin gelmesi, gelecekle alakalı umutsuzca içinden çıkamayacağınız düşüncelerin bir türlü peşinizi bırakmaması, dönüp yatakta dört bir yan yetmeyince başka türlü nasıl dönebilirim şeklinde dolaşmak. Bir de artık günümüzde sürekli olarak herkes internet var, oyunlar var vesaire, gece yapılabilecek çok şey var. Dolayısıyla şöyle bir şey oluyor. Artık uyumaya da çalışılmıyor. Yok benim uykum gibi algılanıp işte oyun mu oynanacak, ne yapılacak, buna dalıyoruz. Bu sefer ne oluyor? Birincisi, o REM uykusunu hiç yaşayamadığımız için sözünü ettiğimiz yeniden yapılanma, iyileşme, şifalanma gerçekleşmiyor. Ve tam tersi sürekli yıkım modunda kalıyoruz. Melatonin var, biliyorsunuz uyku hormonu denen şey, melanin var. Bunların salgılanması bizim için sağlıklı. Hatta ve hatta biliyorsunuz kanserin oluşumunu engellediği de söyleniyor. Dolayısıyla bizim normal şartlarda saat 11 ile 4, hadi diyelim 5 arası hormonal olarak karanlık bir yerde, mümkünse çok fazla elektronik cihaza maruz kalmadan uyumamız gerekiyor. Eğer uyuyamıyorsak yenilenemiyoruz. Fizyolojik olarak da hastalıklara daha açık olmuş oluyoruz. Gün içerisinde psikolojik olarak bize ağır gelen şeylerin üstesinden gelemiyoruz. Bir tartışma olmuştur, iş yerinde bir problem olmuştur, okulda bir problem olmuştur, bir sınav vardır gelecekte, onunla alakalı stresimiz vardır vesaire. Ve bunların sürekli stresi içimizde büyüyor. Eğer şifalandırmıyorsak onu besliyoruz. Ve bir süre sonra artık kontrol edemeyeceğimiz hale geliyor. Daha kötüsü uykuyla alakalı. Bir kere uyumuyorum ben algısına ulaştığınız zaman ya da bana bu kadar uyku yetiyor algısına ulaştığınız zaman vücudunuz bir süre sonra uykunuzun geldiğini size söylememeye başlıyor. Hani çok aç kalırsınız, inanılmaz açsınızdır, bir süre dayandıktan sonra artık açlığınızı hissetmemeye başlarsınız. Bu da onun gibi. Ya da daha çok susuzlukta oluyor normalde. Eğer su içmezseniz bir süre sonra vücudunuz size artık su iç sinyali vermekten de vazgeçer. Çünkü şunu anlar, ben bu sinyali verdiğimde su falan gelmiyor. Dolayısıyla da uykuda da böyle oluyor. Bir süre sonra sanki işte zombiler gibi böyle ne bileyim ya da vampirler mi oluyordu? Onlar uyuyor muydu, uyumuyor muydu hatırlamıyorum. Uykunuz gelmiyormuş gibi hissedebilirsiniz.
1: Evet.
0: Sen genelde daha çok uyuyan tarafta mısın?
1: Evet, ben daha çok uyuyan taraftanım. Yani ama o süreçte herhalde biraz böyle şey gibi hissediyorum ben. Hani beynim resetleniyor gibi, yenileniyor gibi bir his oluyor. Herhalde iyi bir şey oluyor bu.
0: Evet, iyi bir şey oluyor evet. Bu. Bilimsel olarak da iyi bir şey oluyor. Aynen. O yüzden uyumamak yerine uyumayı tercih etmek mümkünse. Tabii bu bizim kontrolümüzde olmuyor normalde.
1: Evet.
0: Ama eğer uyuyan bir depresifsek ne mutlu bize.
1: Evet, kesinlikle öyle. Evet, bir diğer noktada konsantrasyon eksikliği, odaklanma ve konsantrasyon problemlerine neden olabiliyor depresyon. Bu da işte veya okulda da başarısızlığa neden olabiliyor.
0: Bu konuda gerçekten kendimizi çok iyi gözlemlememiz lazım. Diyelim ki normalde yani ya soru çözüyoruz ya bir şey yazıyoruz, herhangi bir proje üzerinde çalışıyoruz, odaklanmamız lazım. Normalde olduğundan çok daha zor odaklanıyorsanız, sürekli aklınıza başka bir şey gelip de ona dağılıyorsa zihniniz ya da normalde yaptığınızdan işleri ya da işte çalışmayı, soru çözmeyi artık düşünün yani kendinizi uyarlayabilirsiniz. Daha yavaş yapıyorsak ya da normaldekinden daha fazla hata yapıyorsak burada bir problem var. Tabii ki uyku örneğin uyuyamamak, aşırı yoğunluk, aşırı yüklenme buna sebep olabilir. Bu ayrı bir şey. Ama hayatınız gayet aynı ritimde giderken birden verimliliğiniz düşüyorsa kendinize şunu sormanız lazım. Şu anda beni strese sokan şey nedir? Bariz şekilde o durumda sizin odağınızı kaybetmenize sebep olan şey depresyon. Yani psikolojik olarak bir şekilde baskı altındasınız. Ama genelde biz bunu kendimize itiraf etmiyoruz. Ya işte çok yoruldum da ondandır. Tabii ki çok yorulduysak doğru ama aynı tempoda giderken ne bileyim zaten 3 ayımız, 5 ayımız ya da yıllarımız böyle geçmiş. Neden 3 ay, 5 ay ya da yıllar sonra tam da bugün aynı verimi gösteremiyorum? Bir sormak lazım. Ve depresyonla alakalı olarak bu artık bir hastalık yani derinleşmediği sürece bir hastalık olarak bile kabul edilmiyor. Hiç ilaçtır vesairedir olayı büyütmeye gerek kalmadan çözebiliyoruz. Sadece farkına varıp ya iyi değilim ben bu aralar kabul edip çok olayı dağıtmadan. Nasıl dağıtmadan? Her önünüze gelene ben de işte acılar çekiyorum çok depresyondayım gibi değil. Ama güvendiğiniz küçük bir çevre içerisinde paylaşarak çözebiliriz. Ve şöyle bir şey var. Evet bugün 100 tane soru çözemedim. Olabilir. Ben kendimi 100 soru çözememiş halimle de seviyorum. Ya da projeyi 2 günde bitirememiş halimle de seviyorum. Evet hani sunum düşündüğümden uzun sürede hazırlandı diyelim. Yine de seviyorum. Yeter ki ben bunu yapabilmek için efor sarf etmeye devam edeyim. Olmuyor, yavaş yürüyor diye büsbütün bırakıp gitmeyeyim. Gamze'nin dediği gibi tamam kendime yani Nisan kendi kendime konuşuyorum. Sana 10 dakika daha veriyorum ama sonra kalkıp elinden geleni yapacaksın. Hadi kısa bir araya gidelim yine.
1: Evet bu arada siz belki bununla ilgili bugünkü konuyla alakalı hikayeleriniz varsa ya da paylaşmak istediğiniz belki başkalarını teşvik etmek istediğiniz sözlerinizi bize lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün çok ciddi konulara daldık. Depresyondan bahsediyoruz. Evet. Ve aslında biraz daha böyle gözden kaçan belirtilerinden bahsediyoruz. Hı-hı. Daha sonrasında da neler yapabiliriz bunlara bakacağız. Şöyle bir sadece madde başlıkları halinde.
1: Madde başlıkları
0: halinde.
1: Olarak evet fark ettiren şeyler nelerdir? Yorgunluk demiştik.
0: Hı-hı.
1: İştah eksiklikleri.
0: Hı-hı.
1: Uyku problemleri dedik.
0: Hı-hı.
1: Konsantrasyon eksikliği dedik.
0: Hı-hı.
1: Ve geldik ilgi kaybına.
0: Evet. Bu çok güzel oluyor.
1: Bu, evet gerçekten.
0: Bu o kadar bariz aslında bu gizli bir belirti değil.
1: Hı-hı.
0: Diyelim ki bir şeyi normalde çok seviyorsunuz. Tam da arkadaşınız... Mesela ben şekerleri çok severim. Diyelim ki Gamze geldi bak sana ne aldım diye elinde bir pamuk şeker.
1: Hmm.
0: Eğer ben depresyondaysam teşekkür ederim deyip sahte bir sevinme belki gösteririm. Ama o artık benim için eskiden normalde onu gördüğümde hoplayıp zıplayacak olmama rağmen eskisi kadar önemli değildir. Ya da gel işte şu oyunu oynayalım der arkadaşlarınız. Normalde o süper işte akşamlardan sabahlara sabahlardan akşamlara oynamak istediğiniz oyunu ya tamam hadi işte bakalım falan olursunuz. Her şey bir şekilde anlamını yitirmeye başlar. Ne sevdiğiniz yemekten eski aldığınız zevki hazzı alırsınız. Ne yaptığınız etkinliklerden herhangi bir şekilde eskiden olduğu kadar zevk alırsınız. Ne arkadaşlarınızın muhabbeti eskisi gibi hoşunuza gider. O yüzden artık dünyada size keyif verecek hiçbir şey kalmamış gibi hissetmeye başlarsınız. Bu da aslında bu durumda olduğumuzda şöyle düşündüğümüz bir şey. Gerçekten de dışarıdakilerde, çevremizdekilerde bir sorun var olarak algılıyoruz. Ya aslında pamuk şeker o kadar da güzel bir şey değil gibi algılıyoruz. Ya da iş yerindeki arkadaşlarla ortam... Ya zaten o kadar da iyi değil. Hep aynı yere gidiyoruz. Ne anlamı var? Tamam evet hani yaptık. Gibi sanki gerçekten de dışarıdaki etkinliklerin, kişilerin, yiyeceklerin, her neyse nesnelerin etkisi azalmış sanıyoruz. Halbuki bizdeki karşılıklarda, bizdeki reseptörlerde problem var. Yoksa onlar yine aynı keyfi verir.
1: Evet.
0: Sana oluyor mu böyle bir şey?
1: Oldu, evet kesinlikle oldu. O yüzden yani o zamanlarda fark etmiyordum ama yani işte sevdiğiniz bir yemek dediğin gibi, arkadaşlarınla sohbet, her şeye karşı ilginiz bir anda gidebiliyor. Yani tamamen hiçbir şey yapmadan öyle boşluğa doğru bakma hissiyatı duyabiliyorsunuz. Böyle zamanlarımız tabii ki olma ihtiyacı tabii ki oluyor. Yani bazen çok fazla şey yaptığımız için boş bakma ihtiyacımız tabii ki olabilir. Ama bu hani çok derin derecede ve çok uzun sürede devam ediyorsa bir düşünüp de acaba bunda bir sorun olabilir mi diye bakmak lazım ve üstüne gitmek gerekiyor gerçekten.
0: Evet.
1: Evet.
0: Peki şimdi bu belirtiler bizde var diyelim. Evet. Biz hemen haldır bir danışmana mı gideceğiz? Eğer üstesinden gelemiyorsak evet.
1: Hı-hı.
0: Buradaki altın kural şu, üstesinden geliyormuş gibi yapmamak. Kendimize dürüst olacağız. Şimdi bazı şeylerden bahsedeceğiz. Bir kısmını biliyorsunuzdur zaten. Ama işte böyle şeyleri bilmek yetmiyor, uygulamak gerekiyor. Ben de bazen bir sürü eğitim alıyoruz ama kendi hayatımda bakıyorum. Başkası bana böyle bir sorundan bahsetseydi, ben ona şunu önerirdim. Ama kendim aynı şeyi yaşadığımda, o önerilecek şu şeyi yapmaktan kendim de aciz kalıyorum. Dolayısıyla sizde de böyle bir şey olabilir. Ne yapmanız gerektiğini bilmenize rağmen yapamıyor olabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Çünkü birazcık kontrolümüzü yitirdiğimiz, biraz gevşediğimiz dönemler bunlar. Ama bizim tavsiyemiz şu. Önce şu vereceğimiz maddelere bir bakın, yapmaya çalışın. Eğer bir gelişme, bir değişme yoksa, hayata hala bağlanamıyorsanız o zaman tabii ki danışmana gidilir. Bir de bu aralar bana yanlış gelen bir durum var ki yani doktor tanıdığım kişiler de bunu söylüyor. Psikolog yani danışmanlarla çok fazla zaman geçirilemediği için ya da başlangıçta böyle bir kendimizi şifalandırma döneminden geçmediğimiz için doğrudan psikiyatri bölümlerine, hücum edilip ilaç kullanma eğilimi oluyor. Halbuki aslında bu noktaya gelmeden belki de halledebiliriz. Biraz biraz dengelemeye öncelikle çalışırsak, işe yaramadığı zaman böyle şeylere başvurursak daha iyi olacak sanırım. Nedir mesela evet. İlk maddemiz?
1: Bununla başa çıkmanın yollarından değil mi?
0: Evet.
1: Evet, kendimize zaman ayırmak öncelikle. Bunun için evet. Kendinize gerçekten zaman ayırın. Ruh halinizin, neler hissettiğinizin farkına varıp takip edin. Kendinizi dinlendirin ve dinlenmeye odaklanın. Yani o anda dinlenirken o sakinliğe odaklanın.
0: Mesela şu bir dinlenmek değil. Diyelim ki oturuyoruz. Yarın da işte şunu yapmam lazım, şu kadar da bu ödev de vardı, şu sınava da şöyle şöyle gibi bir dinlenmek. Ya da bunu iş olarak algılarsak, şu proje de var, şunu da gelecek, yarın da şu kağıtları şöyle yapacağım ya da şunları yapmam lazım şeklinde. Sürekli bir türlü anda duramayıp ya geçmişi, şu da şöyle şöyle olmuştu vesaire gibi düşüncelerle ya da geleceğe odaklanmak yerine kendimize zaman ayırmak bir şeyleri yavaş yapıyor olabiliriz, kendimize anlayış göstereceğiz. 2. Evet, devam etmek zorundayız. Hala yetiştirilmesi gereken şeyler var, çalışılması gereken dersler var, yapılması gereken işler var. Doğru. Bu durumda demin dediğim gibi ufak ufak böyle ipliklerle karşı kıyıya bağlanmaya çalışacağız. Ne yapacağız? Evet, kendimize 10 dakika verdik. Bunu belki nefes çalışmalarından bahsetmiştik hatırlarsanız. Nefes çalışmalarıyla belki önce ana odaklanıp hani zihnimizdeki o stresi biraz boşaltıp ondan sonra başlayabiliriz. Ve kendimizle zaman geçirmek bazen pek çok şeyi çözüyor aslında. Kendi kendimize konuşabiliriz. Bunlar neden oldu? Ya da yazabilirsiniz. Bunlardan zaten bahsedeceğiz ama ne hissettiğimizin farkına varmak, bunu dışsallaştırmak, bunun neden olduğunu, bizi üzenin, üzüntü durumu varsa ne olduğunu, ne olmasını isterdik bunları yazabilmek, bunların farkına varabilmek, dışsallaştırabilmek her şeyin başlangıcı. O yüzden öncelikle depresyondan çıkmak istiyorsak sadece ilaç alıp da hiçbir şey yapmadan normal bir şekilde devam etmeye çalışıp o ilacın işte bize verdiği serotoninle vesaireyle hani taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışmak bir yere kadar işe yarayacaktır. Ve o taşıma suya muhtaç kalacağız bir süre sonra. Bu da ne demek? Artık kendimizi şifalandırma kabiliyetimizi, yetimizi bir süre sonra kaybedeceğiz haliyle. Hadi kısa bir ara verelim, sonra şöyle güzel bir şekilde toparlayalım neler yapabiliriz diye.
1: Evet, bu arada siz bize yorumlarınızı yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün depresyondan söz ediyoruz. Dedi ki gizli belirtilere karşı lütfen uyanık olalım. Ve sonra da şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Neler yapabiliriz? İlk olarak zaman ayırmamız lazım kendimize. Farkındalık için vesaire. Ve kendimize hoşgörülü davranmamız lazım dedik. İkincisi nedir?
1: Düzenli bir şekilde hareket edin.
0: Evet.
1: Evet.
0: Buna az önce değinmiştim. Bazen dişlerimizi fırçalamanın bile bir madde halinde yapılacaklar listesinde olması gerekiyor. Hmm. Çünkü o kadar bezgin bir hale geliyoruz ki yemek yedin mi, bugün şunu yedin mi, bunu yedin mi'nin bile yazılı olması çok çok işimize yarıyor. Eğer normal hayatınızı devam ettirebilecek enerjiye sahip hissetmiyorsanız kendinizi, kesinlikle bunu yapılacaklar listesini yazmanız ve kendinizi zorlayıp çok basit şeyler yazmanız, yalnız işte bir tane kitabı bitir oku gibi değil. Ama ben bugün işte elimi yüzümü yıkadım mı? Ben bugün saçlarımı taradım mı? Yani böyle basit ve sizi yormayacak şeyleri bile yazıp yanına bir tik, yani işaret attığınızda şunu göreceksiniz. Ben bir şeyler yapıyorum. Bende bir ilerleme var. Tamamen düşmedim, tamamen bırakmadım kendimi. Aynı zamanda da size iyi gelecek şeyleri bu şekilde kendinize hatırlatabilirsiniz. Bir sonraki maddeye geçelim.
1: Beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirin. Gerçekten bu konuda dikkatli, yerken düşünerek acaba gerçekten doydum mu? Gerçekten daha fazlasına ihtiyacım var mı şeklinde belki.
0: Duygularımızı doyurmayalım.
1: Evet.
0: Daha çok çikolata yemek, evet içinde serotonin var ama bir süre sonra beyniniz için o serotonin bir anlam ifade etmeyecek. Çünkü o seviyeye alışmış oluyorsunuz. Kendinizi durduk yere kısır döngülere sokmayın. Tabii ki ufak bir ölçüde bugün buna ihtiyacım var, hadi bir tane yiyeyim, kendimi şımartayım gibi şeyler yapılabilir. Ama mutsuz oldukça dondurma yiyeyim, mutsuz oldukça çikolata yiyeyim, tatlı işte ya da bir şeyler gibi bir şey asla işe yaramaz. Tam tersi, en sonunda kendinizi kötü de hissedersiniz. Buradaki asıl nokta şudur. Tam da depresyondayken en sağlıklı beslenmemiz gereken zamandayız. Daha önce bazı yiyeceklerden bahsetmiştik. Mutluluk hormonlarından bahsederken işte acı biber gibi şeylerden, D vitamini, bunlara dikkat etmek lazım. Magnezyum. Çünkü bazen bazı vitaminlerin eksikliği size baya baya sanki ruhsal bir sorununuz varmış gibi depresyon belirtileri olarak geri dönüyor. Hı-hı. Dolayısıyla aslında başlangıçta şunları kontrol etmek lazım. Ben depresyona girdiğimde önce gidip kan testi yaptırıyorum. Neden? Çünkü depresyonumun sebebi çoğunlukla D vitamini eksikliği olarak çıkıyor. Yani her şeyin önce bir fizyolojik sebebi de var. Tabii ki ruhsal bir sebebi var. O ayrı mesele. Ama fizyolojik ve basit çözülebilir bir sebebi de olabilir. Maden suları içerek, yani bir şekilde nereden alacaksak o mineralleri, gereken vitaminleri ve mineralleri tamamladığımızda kendimizi daha iyi hissedeceğiz. Yeşil şeyler yiyerek, daha canlı şeyler yiyerek, meyveler, sebzeler, kendimizi daha zinde hissedebiliriz. O zaman oradan alacağımız enerjiyle tam da kendimizi iyileştirmeye odaklanabiliriz. Bir sonraki nedir?
1: Destek arayın. Yani gerçekten bununla mücadele etmek zor, evet. Bunun için de destek ihtiyacınız varsa aileniz olabilir, arkadaşlarınız olabilir veya bir destek grubu olabilir. Bu yollar size yardımcı olabilir. Hı hı. Aileniz, arkadaşlarınız, bir hekim desteği ya da bir grup desteği gerçekten size yardımcı olabilir.
0: Evet, buradaki tabii ki önemli olan şey her zaman halka içten dışa gider. Bunu unutmayalım. Önce en yakınlarımızdakilerle sadece paylaşıp, bazen sadece dertleşmek bile o duygu yükünün çoğunluğunu üzerimizden atıyor. Bu şekilde en yakından başlayıp daha sonra biraz daha geniş ailemizde güvendiğimiz insanlarla zaman geçirmek, sosyalleşmeye çalışmak, daha sonrasında gerçekten halledemediysek daha profesyonel yardıma başvurabiliriz. Ama her zaman önce iç halkadan başlar, en yakınlarımızdan, en yakın dostunuz, size aileden en yakın olan kişi, bu şekilde çözülmeye çalışılıp bir sonraki halkaya ve en son hiç tanımadığımız ama profesyonel kişilerin bulunduğu halkaya doğru kendimizi açıyoruz.
1: Evet.
0: Bir sonraki.
1: Kendinize gerçekten sabırlı olun.
0: Evet.
1: Bu çok önemli.
0: Kendimize zaman ayırmak konusunda bunu söyledik zaten ama bir anda yarın sabah, hani bugün düzgün beslendim, bugün yapılacaklar listeme hepsini yaptım. Tamam, çok güzel, evet kendimi bir tık iyi hissediyorum. Tamam, oldu bitti, yarın iyileşmeyi beklemeyin. Yarın sabah uyandığımızda yine aynı durumda olabiliriz. Sabırla yine aynı şeyleri yapmaya devam edeceğiz. Yani diyelim ki nezle olduk, bir şey oldu, bir tane ilaç aldık, ertesi sabah hemen turp gibi uyanmayabiliriz. 3 gün sürebilir, 1 hafta sürebilir. Biraz zaman tanıyıp anlayış göstermek gerekiyor kendimize. Bir sonraki var mıdır?
1: Evet, meditasyon yapın.
0: Farkındalık çalışmaları çok önemli. Bu meditasyon denince sürekli olarak böyle hani yogada görünen meditasyon gibi algılanıyor. Bazen sadece mesela Gamze öyle yapıyor. Sahile gidip banka oturuyor ya da İşte kayaların üstüne oturuyor ve denize bakıyor. Oradaki mesele o an, o denizde işte martı geçti, yelkenli gidiyor, işte kedi geldi vesaire. Oranın nerede oturuyorum, burası sert mi, yumuşak mı, hava ne kokuyor, rüzgar mı var? Oranın tamamen farkına varmak, sesleri duymak, kokuları almak, dokunmak, hissetmek, kendinizle alakalı olarak oraya nasıl yerleştiğinizin farkına varmak. Yani farkındalık çalışmalarında illaki belirli bir pozisyonda oturup belirli bir şeyler yapmanız gerekmiyor. Var mıdır başka? Süremizin
1: evet,
0: sonuna geldik.
1: Buyurun. Kendinize günlük hedefler belirleyin.
0: Evet, bunu da dedik, önemli. Bir liste olarak yapılacaklar listesi haline getirebilirsiniz.
1: Hı-hı.
0: Evet.
1: Evet, bu yöntemler gizli depresyonla başa çıkmak için kullanılabilir dediğimiz gibi. Yani ama bu semptomlarınız şiddetliyse de bu yöntemler işe yaramıyorsa bir sağlık uzmanıyla da kesinlikle konuşmanız, görüşmeniz yararlı olacaktır.
0: Tabii ki bundan da çekinmeyin. Bizim evet. söylediğimiz şey siz bu şekilde başlayın. Zaten bu şekilde başladığımızda özellikle beslenmeye dikkat ettiğimizde, egzersiz yaptığımızda vesaire. Yani bir tane sadece kolumuzu kaldırdık indirdik, bu bile bir şeydir. Bir kere bacağımızı kaldırdık, 2 tane ip atladık, bu bile bir şeydir. Biz bir şeylere başladığımızda, diyelim ki tek başına bunlar işe yaramıyor, bir uzmana danıştık. O uzmanın işini de kolaylaştırmış olacağız. Çünkü aslında onun uyguladığı tedavi de bizde daha kolay bir şekilde sonuç vermeye başlayacak. Evet, bugünkü süremizin de sonuna geldik. Her seferinde söylüyoruz, sizi çok seviyoruz.
1: Çok
0: umarım
1: seviyoruz.
0: Hayatınıza birazcık dokunabilmişizdir.
1: Evet.
0: Belki bildiğiniz şeyler ama yine de bu bölümde de bunları hatırlatmak istedik. Hı-hı. Ve bilmek değil, uygulamak. Uygulayıcısı olmak bizi kurtaracaktır depresyondan.
1: Evet.
0: Kendinize çok iyi bakın.
1: Çok iyi bakın.
0: Radyo Light'ta kalın.
1: Evet.
0: Tekrar başka bir dünyada görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.

İlk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 13. Bölüm. İsa reddediliyor.
1: İsa bütün bu benzetmeleri anlattıktan sonra oradan ayrıldı. Kendi memleketine gitti ve oradaki havrada halka öğretmeye başladı. Halk şaşıp kalmıştı. Adamın bu bilgeliği ve mucizeler yaratan gücü nereden geliyor diyorlardı. Marangozun oğlu değil mi bu? Annesinin adı Meryem değil mi? Yakup, Yusuf, Simon ve Yahuda onun kardeşleri değil mi? Kız kardeşlerinin hepsi aramızda yaşamıyor mu? O halde onun bütün bu yaptıkları nereden geliyor? Ve gücenip onu reddettiler. Ama İsa onlara şöyle dedi. Bir peygamber kendi memleketinden ve evinden başka yerde hor görülmez. İmansızlıkları yüzünden İsa orada pek fazla mucize yapmadı.
0: 14. Bölüm. Yahya'nın öldürülmesi.
1: O günlerde İsa ile ilgili haberleri duyan bölge kralı Herodes adamlarına "Bu vaftizci Yahya'dır." dedi. Ölümden dirildi. Olağanüstü güçlerin onda etkin olmasının nedeni budur. Herodes, kardeşi Filipus'un karısı Herodia yüzünden Yahya'yı tutuklatmış, bağlatıp zindana attırmıştı. Çünkü Yahya Herodes'e "O kadınla evlenmen kutsal yasaya aykırıdır." demişti. Herodes Yahya'yı öldürtmek istemiş ama halktan korkmuştu. Çünkü halk Yahya'yı peygamber sayıyordu. Herodes'in doğum günü şenliği sırasında Herodia'nın kızı ortaya çıkıp dans etti. Bu Herodes'in öyle hoşuna gitti ki ant içerek kıza ne dilerse vereceğini söyledi. Kız annesinin kışkırtmasıyla "Bana şimdi bir tepsi üzerinde vaftizci Yahya'nın başını ver." dedi. Kral buna çok üzüldüyse de konuklarının önünde içtiği anttan ötürü bu dileğin yerine getirilmesini buyurdu. Adam gönderip zindanda Yahya'nın başını kestirdi. Kesik baş tepsiyle getirilip kıza verildi. Kız da bunu annesine götürdü. Yahya'nın öğrencileri gelip cesedi aldılar ve gömdüler. Sonra gidip İsa'ya haber verdiler.
0: İsa 5000 kişiyi doyuruyor.
1: İsa bunu duyunca tek başına tenha bir yere çekilmek üzere bir tekneyle oradan ayrıldı. Bunu öğrenen halk kentlerden çıkıp onu yaya olarak izledi. İsa tekneden inince büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Onlara acıdı ve hasta olanlarını iyileştirdi. Akşama doğru öğrencileri yanına gelip "Burası ıssız bir yer." dediler. Vakit de geç oldu. Halkı salıver de köylere gidip kendilerine yiyecek alsınlar. İsa "Gitmelerine gerek yok. Onlara siz yiyecek verin." dedi. Öğrenciler "Burada 5 ekmekle 2 balıktan başka bir şeyimiz yok ki." dediler. İsa "Onları buraya bana getirin." dedi. Halka çayıra oturmalarını buyurduktan sonra 5 ekmekle 2 balığı aldı, gözlerini göğe kaldırarak şükretti. Sonra ekmekleri bölüp öğrencilerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. Herkes yiyip doydu. Arta kalan parçalardan 12 sepet dolusu topladılar. Yemek yiyenlerin sayısı kadın ve çocuklar hariç yaklaşık 5000 erkekti.
0: İsa su üstünde yürüyor.
1: Bundan hemen sonra İsa öğrencilerine tekneye binip kendisinden önce karşı yakaya geçmelerini buyurdu. Bu arada halkı evlerine gönderecekti. Halkı gönderdikten sonra dua etmek için tek başına dağa çıktı. Akşam olurken orada yalnızdı. O sırada

0: Tekne kıyıdan bir hayli uzakta dalgalarla boğuşuyordu. Çünkü rüzgar karşı yönden esiyordu. Sabaha karşı İsa gölün üstünde yürüyerek onlara yaklaştı. Öğrenciler onun gölün üstünde yürüdüğünü görünce dehşete kapıldılar. Bu bir hayalet diyerek korkuyla bağırıştılar. Ama İsa hemen onlara seslenerek cesur olun, benim, korkmayın dedi. Petrus buna karşılık ya Rab dedi, eğer sen isen buyruk ver suyun üstünden yürüyerek sana geleyim. İsa gel dedi. Petrus da tekneden indi, suyun üstünden yürüyerek İsa'ya yaklaştı. Ama rüzgarın ne kadar güçlü estiğini görünce korktu, batmaya başladı. Ya Rab, beni kurtar diye bağırdı. İsa hemen elini uzatıp onu tuttu. Ona ey kıt imanlı, neden kuşku duydun dedi. Onlar tekneye bindikten sonra rüzgar dindi. Teknedekiler sen gerçekten Tanrı'nın oğlusun diyerek ona tapındılar. Gölü aşıp Ginnesar'da karaya çıktılar. Yöre halkı İsa'yı tanıyınca çevreye haber saldı. Bütün hastaları ona getirdiler. Giysisinin eteğine bir dokunsak diye yalvarıyorlardı. Dokunanların hepsi iyileşti.
1: 15. Bölüm. Töre mi, Tanrı'nın sözü mü?
0: Bu sırada Yeruşalem'den bazı Ferisiler ve din bilginleri İsa'ya gelip, öğrencilerin neden atalarımızın töresini çiğniyor diye sordular. Yemekten önce ellerini yıkamıyorlar. İsa onlara şu karşılığı verdi. Ya siz, neden töreniz uğruna Tanrı buyruğunu çiğniyorsunuz? Çünkü Tanrı şöyle buyurdu. Annene babana saygı göstereceksin. Annesine ya da babasına söven kesinlikle öldürülecektir. Ama siz, her kim anne ya da babasına benden alacağım bütün yardım Tanrı'ya adanmıştır derse, artık babasına saygı göstermek zorunda değildir diyorsunuz. Böylelikle töreniz uğruna Tanrı'nın sözünü geçersiz kılmış oluyorsunuz. Ey ikiyüzlüler! Yeşaya'nın sizinle ilgili şu peygamberlik sözü ne kadar yerindedir. Bu halk dudaklarıyla beni sayar ama yürekleri benden uzak. Bana boşuna taparlar. Çünkü öğrettikleri sadece insan buyruklarıdır.
1: İnsanı kirleten nedir?
0: İsa halkı yanına çağırıp onlara dinleyin ve şunu belleyin dedi. Ağızdan giren şey insanı kirletmez. İnsanı kirleten ağızdan çıkandır. Bu sırada öğrencileri ona gelip biliyor musun dediler. Ferisiler bu sözü duyunca gücendiler. İsa şu karşılığı verdi. Göksel babamın dikmediği her fidan kökünden sökülecektir. Bırakın onları. Onlar körlerin kör kılavuzlarıdır. Eğer kör köre kılavuzluk ederse ikisi de çukura düşer. Petrus bu benzetmeyi bize açıkla dedi. Siz de mi hala anlamıyorsunuz diye sordu İsa. Ağza giren her şeyin mideye indiğini, oradan da helaya atıldığını bilmiyor musunuz? Ne var ki ağızdan çıkan yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten bunlardır. Yıkanmamış ellerle yemek yemek insanı kirletmez.
1: Kenanlı kadının imanı.
0: İsa oradan ayrılıp Sur ve Sayda bölgesine geçti. O yöreden Kenanlı bir kadın İsa'ya gelip, ''Ya Rab, ey Davut oğlu halime acı, kızım cine tutuldu çok kötü durumda.'' diye feryat etti. İsa kadına hiçbir karşılık vermedi. Öğrencileri yaklaşıp sal şunu gitsin diye rica ettiler. Arkamızdan bağırıp duruyor. İsa ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim diye yanıtladı. Kadın ise yaklaşıp ya Rab bana yardım et diyerek onun önünde yere kapandı. İsa ona çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir dedi. Kadın haklısın ya Rab dedi ama köpekler de efendilerinin sofrasından düşen kırıntıları yer. O zaman İsa ona şu karşılığı verdi. Ey kadın, imanın büyük, dilediğin gibi olsun. Ve kadının kızı o saatte iyileşti.
1: İsa 4000 kişiyi doyuruyor.
0: İsa oradan ayrıldı, Celile Gölü'nün kıyısından geçerek dağa çıkıp oturdu. Yanına büyük bir kalabalık geldi. Beraberlerinde kötürüm, kör, çolak, dilsiz ve daha birçok hasta getirdiler. Hastaları onun ayaklarının dibine bıraktılar. O da onları iyileştirdi. Halk, dilsizlerin konuştuğunu, çolakların iyileştiğini, körlerin gördüğünü, kötürümlerin yürüdüğünü görünce şaştı ve İsrail'in Tanrısını yüceltti. İsa öğrencilerini yanına çağırıp halka acıyorum dedi. Üç gündür yanımdalar, yiyecek hiçbir şeyleri yok. Onları aç aç evlerine göndermek istemiyorum. Yolda bayılabilirler. Öğrenciler kendisine böyle ıssız bir yerde bu kadar kalabalığı doyuracak ekmeği nereden bulalım dediler. İsa kaç ekmeğiniz var diye sordu. Yedi ekmekle birkaç küçük balığımız var dediler. Bunun üzerine İsa halka yere oturmalarını buyurdu. Yedi ekmekle balıkları aldı, şükredip bunları böldü, öğrencilerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. Herkes yiyip doydu, arta kalan parçalardan yedi küfe dolusu topladılar. Yemek yiyenlerin sayısı kadın ve çocuklar hariç 4000 erkekti. İsa halkı evlerine gönderdikten sonra tekneye binip Magadan bölgesine geçti.
1: 16. bölüm. Doğaüstü bir belirti isteniyor.
0: Ferisilerle Sadukiler İsa'nın yanına geldiler. Onu denemek amacıyla kendilerine gökten bir belirti göstermesini istediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. Akşam gökyüzü kızıl olduğuna göre hava iyi olacak dersiniz. Sabah bugün gök kızıl ve bulutlu, hava bozacak dersiniz. Gökyüzünün görünümünü yorumlayabiliyorsunuz da zamanın belirtilerini yorumlayamıyor musunuz? Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor ama ona Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek. Sonra İsa onları bırakıp gitti.
1: Ferisilerle Sadukilerin mayası.
0: Öğrenciler gölün karşı yakasına geçerken ekmek almayı unutmuşlardı. İsa onlara dikkatli olun, Ferisilerin ve Sadukilerin mayasından kaçının dedi. Onlar ise kendi aralarında tartışarak ekmek almadığımız için böyle diyor dediler. Bunun farkında olan İsa şöyle dedi. Ey kıt imanlılar! Ekmeğiniz yok diye niçin tartışıyorsunuz? Hala anlamıyor musunuz? Beş ekmekle 5000 kişinin doyduğunu, kaç sepet dolusu yemek fazlası topladığınızı hatırlamıyor musunuz? Yedi ekmekle 4000 kişinin doyduğunu, kaç küfe dolusu yemek fazlası topladığınızı hatırlamıyor musunuz? Ben size Ferisilerin ve Sadukilerin mayasından kaçının derken ekmekten söz etmediğimi nasıl olur da anlamazsınız? Ekmek mayasından değil de Ferisilerle Sadukilerin öğretisinden kaçının dediğini o zaman anladılar.
1: Petrus'un Mesih'i tanıması.
0: İsa, Filipus Sezariyesi bölgesine geldiğinde öğrencilerine şunu sordu. Halk, insanoğlunun kim olduğunu söylüyor. Öğrencileri şu karşılığı verdiler. Kimi vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimi de Yeremya ya da peygamberlerden biridir diyor. İsa onlara, siz ne dersiniz dedi. Sizce ben kimim? Simon Petrus, sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin yanıtını verdi. İsa ona, ne mutlu sana Yunus oğlu Simon dedi. Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki babamdır. Ben de sana şunu söyleyeyim. Sen Petrus'sun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. Göklerin egemenliğinin anahtarlarını sana vereceğim. Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde de çözülmüş olacak. Bu sözlerden sonra İsa kendisinin Mesih olduğunu kimseye söylememeleri için öğrencilerini uyardı.
1: İsa ölüp dirileceğini önceden bildiriyor.
0: Bundan sonra İsa kendisinin Yeruşalim'e gitmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı. Bunun üzerine Petrus onu bir kenara çekip azarlamaya başladı. Tanrı korusun ya Rab, senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek dedi. Ama İsa Petrus'a dönüp çekil önümden şeytan dedi. Bana engel oluyorsun. Düşüncelerin Tanrı'ya değil insana özgüdür. Sonra İsa öğrencilerine şunları söyledi. Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Çarmığını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? İnsanoğlu babasının görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese yaptığının karşılığını verecektir. size doğrusunu söyleyeyim. Burada bulunanlar arasında insanoğlunun kendi egemenliği içinde gelişini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var.
1: 17. Bölüm. İsa'nın görünümü değişiyor.
0: 6 gün sonra İsa, yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı. Giysileri ışık gibi bembeyaz oldu. O anda Musa ile İlyas öğrencilere göründü. İsa ile konuşuyorlardı. Petrus İsa'ya, "Ya Rab," dedi, "burada bulunmamız ne iyi oldu. İstersen burada 3 çardak kurayım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a." Petrus daha konuşurken parlak bir bulut onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, "Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnudum. Onu dinleyin," dedi. Öğrenciler bunu işitince dehşet içinde yüzüstü yere kapandılar. İsa gelip onlara dokundu. "Kalkın, korkmayın," dedi. Başlarını kaldırınca İsa'dan başka kimseyi göremediler. Dağdan inerlerken İsa onlara, "İnsanoğlu ölümden dirilmeden gördüklerinizi kimseye söylemeyin," diye buyurdu. Öğrencileri ona şunu sordular: "Peki din bilginleri neden önce İlyas'ın gelmesi gerektiğini söylüyorlar?" İsa, "İlyas gerçekten gelecek ve her şeyi yeniden düzene koyacak," diye yanıtladı. "Size şunu söyleyeyim. İlyas zaten geldi ama onu tanımadılar. Ona yapmadıklarını bırakmadılar. Aynı şekilde insanoğlu da onların elinden acı çekecektir." O zaman öğrenciler İsa'nın kendilerine vaftizci Yahya'dan söz ettiğini anladılar.
1: Cinli çocuk iyileştiriliyor.
0: Kalabalığın yanına vardıklarında bir adam İsa'ya yaklaşıp önünde diz çöktü. "Ya Rab," dedi, "oğlumun haline acı. Sarası var, çok acı çekiyor. Sık sık ateşe, suya düşüyor. Onu senin öğrencilerine getirdim ama iyileştiremediler." İsa, "Ey imansız ve sapmış kuşak," dedi, "sizinle daha ne kadar kalacağım? Size daha ne kadar katlanacağım? Çocuğu buraya bana getirin." İsa cini azarlayınca cin çocuktan çıktı. Çocuk o anda iyileşti. Sonra öğrenciler tek başlarına İsa'ya gelip "biz cini neden kovamadık?" diye sordular. İsa, "imanınız kıt olduğu için," karşılığını verdi. "Size doğrusunu söyleyeyim. Bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dağa, buradan şuraya göç derseniz göçer. Sizin için imkansız bir şey olmayacaktır."
1: İsa ölüp dirileceğini tekrar bildiriyor.
0: Celile'de bir araya geldiklerinde İsa onlara, "İnsanoğlu insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek ama 3. gün dirilecek," dedi. Öğrenciler buna çok kederlendiler.
1: Tapınak vergisi.
0: Kefernahum'a geldiklerinde 2 dirhemlik tapınak vergisini toplayanlar Petrus'a gelip, "Öğretmeniniz tapınak vergisini ödemiyor mu?" diye sordular. Petrus, "Ödüyor," dedi. Petrus eve gelince daha kendisi bir şey söylemeden İsa ona, "Simon, ne dersin?" dedi. "Dünya kralları gümrük ya da vergiyi kimlerden alır? Kendi oğullarından mı, yabancılardan mı?" Petrus'un "yabancılardan" demesi üzerine İsa, "O halde oğullar muaftır," dedi. "Ama vergi toplayanları gücendirmeyelim. Göle gidip oltanı at, tuttuğun ilk balığı çıkar, onun ağzını aç. 4 dirhemlik bir akçe bulacaksın. Parayı al, ikimizin vergisi olarak onlara ver."
1: 18. Bölüm. En büyük kim?
0: Bu sırada öğrencileri İsa'ya yaklaşıp, "Göklerin egemenliğinde en büyük kimdir?" diye sordular. İsa yanına küçük bir çocuk çağırdı. Onu orta yere dikip şöyle dedi, "Size doğrusunu söyleyeyim. Yolunuzdan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Kim bu çocuk gibi alçak gönüllü olursa göklerin egemenliğinde en büyük odur. Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden beni kabul etmiş olur. Ama kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse boynuna kocaman bir değirmen taşı asılıp denizin dibine atılması kendisi için daha iyi olur. İnsanı günaha düşüren tuzaklardan ötürü vay dünyanın haline. Böyle tuzakların olması kaçınılmazdır. Ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline. Eğer elin ya da ayağın günah işlemene neden olursa onu kesip at. tek el tek ayakla yaşama kavuşman, iki elle iki ayakla sönmez ateşe atılmandan iyidir. Eğer gözün günah işlemene neden olursa onu çıkar at. Tek gözle yaşama kavuşman, iki gözle cehennem ateşine atılmandan iyidir. Bu küçüklerden birini bile hor görmekten sakının. Size şunu söyleyeyim. Onların göklerdeki melekleri, göklerdeki babamın yüzünü her zaman görürler.
1: Kaybolan koyun benzetmesi.
0: Siz ne dersiniz? Bir adamın 100 koyunu olsa ve bunlardan biri yolunu şaşırsa, 99'unu dağlarda bırakıp yolunu şaşıranı aramaya gitmez mi? Size doğrusunu söyleyeyim. Eğer onu bulursa, yolunu şaşırmamış 99 koyun için sevindiğinden daha çok onun için sevinir. Bunun gibi göklerdeki babanız da bu küçüklerden hiçbirinin kaybolmasını istemez.
1: Bir kardeş günah işlerse.
0: Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse, ona git, suçunu kendisine göster. Her şey yalnız ikinizin arasında kalsın. Kardeşin seni dinlerse, onu kazanmış olursun. Ama dinlemezse, yanına bir ya da iki kişi daha al ki, söylenen her şey iki ya da üç tanığın sözüyle doğrulansın. Onları da dinlemezse, durumu inanlılar topluluğuna bildir. Topluluğu da dinlemezse, onu putperest ya da vergi görevlisi say. Size doğrusunu söyleyeyim. Yeryüzünde bağlayacağınız her şey gökte de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökte de çözülmüş olacak. Yine size şunu söyleyeyim. Yeryüzünde aranızdan iki kişi dileyecekleri herhangi bir şey için anlaşırlarsa göklerdeki babam dileklerini yerine getirir. Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa ben de orada, aralarındayım.
1: Acımasız köle benzetmesi.
0: Bunun üzerine Petrus İsa'ya gelip, "Ya Rab," dedi, "kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım? 7 kez mi?" İsa, "7 kez değil," dedi. 70 kere 7 kez derim sana. Şöyle ki, göklerin egemenliği köleleriyle hesaplaşmak isteyen bir krala benzer. Kral hesap görmeye başladığında, kendisine borcu 10.000 talantı bulan bir köle getirildi. Kölenin ödeme gücü olmadığından, efendisi onun, karısının, çocuklarının ve bütün malının satılıp borcun ödenmesini buyurdu. Köle yere kapanıp efendisine, "Ne olur sabret, bütün borcumu ödeyeceğim," dedi. Efendisi köleye acıdı, borcunu bağışlayıp onu salıverdi. Ama köle çıkıp gitti, kendisine 100 dinar borcu olan başka bir köleye rastladı. Onu yakalayıp, "Borcunu öde," diyerek boğazına sarıldı. Bu köle yüzüstü yere kapandı. "Ne olur sabret, borcumu ödeyeceğim," diye yalvardı. Ama ilk köle bunu reddetti. Gitti, borcunu ödeyinceye dek adamı zindana kapattı. Öteki köleler olanları görünce çok üzüldüler. Efendilerine gidip bütün olup bitenleri anlattılar. Bunun üzerine efendisi köleyi yanına çağırdı. "Ey kötü köle," dedi, "bana yalvardığın için bütün borcunu bağışladım. Benim sana acıdığım gibi senin de köle arkadaşına acıman gerekmez miydi?" Bu öfkeyle efendisi bütün borcunu ödeyinceye dek onu işkencecilere teslim etti. Eğer her biriniz kardeşini gönülden bağışlamazsa, göksel babam da size öyle davranacaktır.

0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
2: Biz doktorlar hem toplum sağlığı hem bireysel sağlık açısından dumansız hava sahasının en sıkı destekçileriyiz.
1: O zaman rahat bir nefes alabiliriz doktor bey.
2: Evet, hem derin hem sağlıklı bir nefes.
1: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sarış elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Ben çocuğuma gözüm gibi bakarken birileri gelip yüzüne duman üflüyordu. Ama artık rahatım. Bir anne olarak çocuğumun sağlığı için dumansız hava sahası hareketini sonuna kadar destekliyorum.
0: Bütün anneler de sizin gibi düşünüyordur. Eminim.
2: Elbette. Bütün annelere destek vermeye çağırıyorum. Çok önemli.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.
3: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
4: Farklı bir duygu.
3: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
4: Farklı bir tat.
3: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
4: Radio Light.
5: 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.